0: Akta Oğuz Efendi.
1: Dizmeyi çekerdim diz kapağım aça, ne ekin sulardım sabahlar aça. Bu hasretlik kardeş, kardeş yaralar açar. Ne yalan söyleyeyim, ne yalan söyleyeyim, köyü özledim. Şuramdan çıkmıyor daşı toprağa, baharın kokardı iğde yaprağa. Erik çalardık, yirdik şapla. Ne yalan söyleyeyim, ne yalan söyleyeyim, o günleri özledim. Anam ekmek giderdi, bacım da çörek. Turp pürü olsa da bir dürüm dürek. Tek olsa da aceleyle ayakta yiyek. Ah ah, otunu çöpünü köyü özledim.

Yağmur yağar dam ahardı teşlik oyardık. Her sene akmasın diye çorak atardık. Yaz gelince yolarlar diye bağda yatardık. Ah o günler, ah o günleri özledim. Sabahları sığır gider inek katardım. Çiriyirdim çekirdeğini satardım. Her gelene selam verir nabız tutardım. Dostu, düşmanı, köyü özledim. İmece derdik yardımlaşmaya. Harman yeri süpürüp saman basmaya. Aleni yok dirdik şakalaşmaya. Vallaha billaha o günleri özledim.

Sen çekip gittin, ben köyde kaldım. Yarım da olsa bir sevdam vardı. Bu sözlere sebep o sevdam oldu. Ah ah, ne yalan söyleyeyim, onu özledim. Çiğdem çalık etmeye kukuç yapardım. Kukucuyla tülüyü üzdüm, kopardım. Benden kuşçukların çiğdemini çalardım. Ne yalan söyleyeyim, ne yalan söyleyeyim, o günleri özledim. Tutmaca oynardık, deli gibi kaçardım. Dam başından temekle uçardım. Yarışırdık, herkesleri geçerdim. Ne yalan söyleyeyim, ne yalan söyleyeyim, uşaklığımı özledim. Değişen devranın düştük peşine. Lan helal olsun şu aşairin işine. Bak bizi bindirdi gönül kuşuna. Ne yalan söyleyeyim, o günleri özledim. İlim Kırşehir ilçe Mahpınar. Köyüm Homurlu da mahallem de var. Bana şair diyen, bana şair diyen zor bulunur zor. Ne yalan söyleyeyim, onu özledim. Eğer bunu kim yazmış diyen olursa, adım Aydın Battal ahlınızda durursa, eğer mesaj iyi anlaşıldıysa, eğer mesaj iyi anlaşıldıysa, ne yalan söyleyeyim, köyü özledim.

Gönül evim bir an oldu, neredesin? Bir çıkmaza düştüm senin izinden. Kanlı yaşlar akar oldu benim gözümden. Aramam ismini yar senin her sözünden. Gönül evim bir an oldu, neredesin? Yüreğimde var ayrılık sızısı. Bilmezler ki

Açtım kalbimdeki acı defteri, kanatarak kırdım kilitlerini. Bir bir döktüm önüme geçmişi, anladım senden bir şey kalmamış. Meğer aşkımı satmışsın da ruhum bile duymamış. Odamdaki hayalin, duvarımdaki resmin, o yalan sözlerin acıtmıyor artık sevgin. Git ulan git, git şimdi başka gönüllerde yan. Ağlaya ağlaya adıman, gözümde hiç oldun, gönlümde isyan. Bu nefretimi şerefsizliğine say, bu nefretimi kahpeliğine say.

ekmeği çekerdim diz kapağım aça. Ne ekin sulardım sabahlar aça. Bu hasretlik kardeş, kardeş yaralar açar. Ne yalan söyleyeyim, ne yalan söyleyeyim, köyü özledim. Şuramdan çıkmıyor daşı toprağa. Baharın kokardı iğde yaprağa. Erik çalardık, yirdik şapla. Ne yalan söyleyeyim, ne yalan söyleyeyim, o günleri özledim. Anam ekmek giderdi, bacım da çörek. Turp pürü olsa da bir dürüm dürek. Tek olsa da aceleyle ayakta yiyek. Ah ah, otunu çöpünü köyü özledim.

Yağmur yağarda mı hardı teşti koyardık. Her sene akmasın diye çorak atardık. Yaz gelince yolarlar diye bağda yatardık. Ah o günler, ah o günleri özledim. Sabahları sığır gider inek katardım. Çiriyirdim çekirdeğini satardım. Her gelene selam verir nabız tutardım. Dostu, düşmanı, köyü özledim. İmece derdik yardımlaşmaya. Harman yeri süpürüp saman basmaya. Aleni yok dirdik şakalaşmaya. Vallaha billaha o günleri özledim.

çekip gittin ben köyde kaldım. Yarım da olsa bir sevdam vardı. Bu sözlere sebep o sevdam oldu. Ah ah ne yalan söyleyeyim onu özledim. Çiğdem çalık etmeye kukuç yapardım. Kukucunun tülünü üzdüm kopardım. Benden kuşçukların çiğdemini çalardım. Ne yalan söyleyeyim, ne yalan söyleyeyim o günleri özledim. Tutmaca oynardık deli gibi kaçardım. Dam başından temekle uçardım. Yarışırdık herkesleri geçerdim. Ne yalan söyleyeyim, ne yalan söyleyeyim uşaklığımı özledim. Değişen devranın düştük peşine. Lan helal olsun şu şairin işine. Bak bizi bindirdi gömül kuşuna. Ne yalan söyleyeyim, o günleri özledim. İlim Kırşehir ilçe Mahpınar. Köyüm Homurlu da mahallem de var. Bana şair diyen, bana şair diyen zor bulunur zor. Ne yalan söyleyeyim, onu özledim. Eğer bunu kim yazmış diyen olursa, adım Aydın Battal ahlınızda durursa, eğer mesaj iyi anlaşıldıysa, eğer mesaj iyi anlaşıldıysa, ne yalan söyleyeyim, köyü özledim.

sevgilim. Gel dedin de gelmedim. Ta senden vazgeçmiş değilim. Beni bul dedin de bulmadım. Dallarımı kırdılar, beni senden ayırdılar. Suçsuz günahsız yere kanımıza girdiler.

şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese kulak verin. Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz FM'de. Dinlemede kal. Dinlemede kal.

0: Gülpar Renault'da ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. 1. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13, Belikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. 2. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. kilometre, telefon 311-54-14. Belikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

Günaydın, birinci sayfa programına hoş geldiniz. Haftanın son iş günündeyiz. 9 Ekim 2026 Cuma sabahındayız. Bugün de sizlere birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri aktaracağız. İlk sıcak gelişmemizi aktaralım. Geçtiğimiz gün İstanbul Maltepe'de 7 katlı binanın altındaki 3. katta bir çökme meydana gelmişti. Enkaz altında kalan 4 kişi hayatını kaybetti. 3'ü çocuk, 10 kişinin kurtarıldığı aktarılmıştı. Bir kişiyi arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı ve o bir kişinin de cansız bedenine ulaşıldı. Can kaybı 4'e yükseldi. Kalan bir kişiyi arama kurtarma çalışmaları ise sürüyor denilmiş. Detayları yine sizlere aktarmayı sürdüreceğiz değerli dinleyenler. Ve son dakika gelişmesini aktaralım değerli dinleyenler. İstanbul Maltepe'de 7 katlı binanın altındaki 3. katta çökme meydana gelmişti. Enkaz altında kalan 4 kişi hayatını kaybederken 3'ü çocuk, 10 kişi kurtarıldı. Bir kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ederken o bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı ve faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi deniliyor değerli dinleyenler.

Amerika Başkanı Donald Trump 3 Kasım'daki kongre ara seçimlerine kadar İran'a herhangi bir saldırı düzenlemeyeceklerini açıklamış. Yine sıcak bir gelişmeydi değerli dinleyenler. Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş, Mersin'de bir sitedeki apartmanın 14. katından düşüp yaşamını yitirdi. Yine detayları sizlere aktaracağız değerli dinleyenler. Şüpheli sıfatıyla ifade verecek İsmail Saymaz, Murat Ağrel ve Şaban Sevinç'ten bahsediliyor. Fon soruşturmasında flaş gelişme denilmiş. Tazminat davası açtım, fon meselesi iddiaları baştan sona yalan. Bu haberler, bu açıklama Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a ait. Göktaş, iddia değil iftiradır. Böyle bir iftirayı ailemden hiçbir kimsenin hak etmediğini vurgulamak istiyorum. Fon meselesinde şahsımı ve ailemi hedef alan iddialar baştan sona yalandır ve iftiradır ifadelerini kullanmış ve bu iddialarla ilgili kendilerini lanetliyorum, mahkeme önünde hesaplaşacağız ifadelerini kullanmış ve hiç tereddütsüz istifa taahhüdü verecek kadar yüreğim var ifadelerini kullanmış. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın açıklamaları var. Yine detayları sizlere aktaracağız.

Sıcak gelişmeler, detay haberleri, birinci sayfa haber başlıkları ve son dakika haberlerini sizlere aktarmayı sürdürelim değerli dinleyenler. 43 bin kişinin parası transfer edildi. Bakan Şimşek'ten fon soruşturması açıklaması deniliyor. Usta tiyatrocu Necla Uygur hayatını kaybetti. Çöken binaya dair 5 detay, kaçak katların etkisi büyük denilmiş. Uzman isim asıl bakılması gereken yerleri açıkladı denilmiş. Adalet Bakanlığı'ndan Özgür Özel'in fon açıklamalarına sert tepki, bilgilerin sızdırıldığı beyanı ağır iftiradır ifadeleri kullanılmış. Salda Gölü'nde bilim merkezi deniliyor. Burak Yılmaz'dan net cevap, sahada babamı tanımam, iyi oyuncularımız var ama daha iyi bir takım

olamadık ifadelerini kullanmış Çorum Futbol Kulübü'nün yeni teknik direktörü Burak Yılmaz'ın açıklamaları var. Mourinho konuştu, Tyler'dan önceki hapiste Fenerbahçe, Real Madrid ve hakem açıklaması deniliyor. Tarım Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan bakanlar Bolat ve Göktaş'a destek açıklaması, haklarında ortaya atılan iddialara karşı Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a Tarım Orman Bakanı İbrahim Yumaklı destek verdi deniliyor değerli dinleyenler.

0: güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardım İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495.
1: Akdağ Madeni'nin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saç Metal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç panel bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımızda başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeni'nde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
2: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut, telefon 0501 140 6606, Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı, telefon 0532 489 6640, Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı, telefon 0543 805 40 66. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Haber başlıkları ve detay haberlerini de sizlere aktaracağız. Yine az sonra gazetelerimize göz atacağız değerli dinleyenler. Maltepe'de 7 katlı binanın ilk 3 katında meydana gelen çökme nedeniyle enkaz altında kalan 3 kişiden ikisinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükselirken enkaz altında kalan son kişiyi arama kurtarma çalışmalarının ise sürdüğü aktarılmış. İstanbul Beyoğlu'nda camide para dolu çantayı çalan şüpheli yakalandı ve tutuklandı deniliyor. Kayseri'nin İncesu ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 3 kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin ise yaralandığı belirtilmiş. Fon soruşturmasında yeni gelişme, 3 gazeteci dezenformasyon suçlamasıyla ifadeye çağrıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında gazeteciler İsmail Saymaz, Murat Ağrel ve Şaban Sevinç soruşturmaya ilişkin kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalarda bulundukları iddiasıyla şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Diğer yandan ifadeye çağrılan gazetecilerden Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı hakkında gözaltı kararı verilmiş değerli dinleyenler. Yine çok üzücü bir haber karşımıza çıktı. Dün Afyonkarahisar'da silahla vurulmuş halde ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan vali yardımcısı İhsan Ayrancı'nın intihar ettiği ortaya çıktı. Ayrancı'nın cansız bedenine ulaşılmıştı değerli dinleyenler.

İstanbul Küçükçekmece'deki silahlı saldırıda polis memuru da hayatını kaybetti. İstanbul Küçükçekmece'de bir eğlence mekanına düzenlenen silahlı saldırıda aralarında istirahatli bir polis memurunun da bulunduğu iki kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı. Saldırı anları güvenlik kameralarına yansıdı. Polis ekipleri olayın üzerinden 12 saat geçmeden 8 şüpheliyi yakaladı deniliyor. Maduro'ya Amerika'da yeni suçlama işkence iddiaları dosyaya eklendi deniliyor. Beşiktaş'ta ana caddede yol çöktü, trafik aksadı denilmiş. Fethiyespor'da yeni dönem Şener Özbayraklı da ekibe dahil oldu deniliyor. Konya'da rehabilitasyon merkezinin servis minibüsüyle bir otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 8'i çocuk 9 kişinin yaralandığı belirtilmiş. Samsun'da düzenlenen Samsun Open VTI 125 kadınlar tenis turnuvasında mücadele eden milli tenisçi Ayla Aksu kahraman, son 16 turunda karşılaştığı Britanyalı rakibini mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Kahraman çeyrek finalde Amerikalı rakibiyle karşı karşıya gelecek deniliyor. Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş 14. kattan düşüp hayatını kaybetti denilmiş. DEM Parti heyeti AK Parti heyetiyle bir görüşme gerçekleştirdi. Detayları ve daha fazlasını sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.

Net haber başlıkları, detay haberleri, sıcak gelişmeleri aktarıyoruz değerli dinleyenler. Birinci sayfa programı radyonuzda sürüyor. Afyonkarahisar Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı kentte otelin otoparkında aracında silahla başından vurulmuş halde bulunmuştu. Hastaneye kaldırılan Ayrancı doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Afyonkarahisar'da silahla vurulmuş halde ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı'nın intihar ettiği ortaya çıkmış. Üzücü bir haber değerli dinleyenler. Yeni Parti Esenyurt İlçe Başkanlığı olağan kongresinde seçim sandıklarına ve eşyalara zarar verildiği iddiasıyla Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. 27 Eylül'de yapılması planlanan kongre yaşanan gerginlik nedeniyle ertelenmişti deniliyor değerli dinleyenler. Burdur'da 52 üniversite öğrencisi, Kırklareli'de 20 lise öğrencisi, Edirne'de 14 ortaokul öğrencisi aynı gün çeşitli zehirlenme şikayetleriyle hastanelere başvurdu deniliyor. Uygur ailesinin acı günü denilmiş. Merhum sanatçı Nejat Uygur'un eşi ve tiyatro oyuncusu Necla Uygur tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti deniliyor.

Detay haberleri, sıcak gelişmeleri birinci sayfa haberlerini sizlere aktarmayı sürdürüyoruz değerli dinleyenler. Ve son dakika gelişmesini aktaralım değerli dinleyenler. İstanbul Maltepe'de 7 katlı binanın altındaki 3. katta çökme meydana gelmişti. Enkaz altında kalan 4 kişi hayatını kaybederken 3'ü çocuk 10 kişi kurtarıldı. Bir kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ederken o bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı ve faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi deniliyor değerli dinleyenler. İzmir'de projeler masada bekledi, Zeytin'de maliyet çıkmazı astarı yüzünü geçti deniliyor. Ortalama ücret yarı yarıya eridi, DİSK-AR hesaplamasına göre işçi ücretlerinden yılın ilk 9 ayında enflasyon ve vergiler dahil 2 trilyon 254 milyar TL eridi. Ortalama işçi ücretinin neredeyse yarısı vergi, kesinti ve enflasyonla yok oldu. Asgari ücretlinin alım gücü 21.248 TL'ye geriledi deniliyor. Öğrenciler evden yemek getirip birlikte yiyor, direniş sofrası denilmiş Boğaziçi Üniversitesi'nde yemekhane protesto ediliyor değerli dinleyenler. Gazeteci Okatan serbest bırakılsın denilmiş, belediye hisseleri Diyanet'e teslim deniliyor. Vurgunun sıralı tam listesi sarayın bahçesinde deniliyor. Çocukların canı tehlikede. İzmir'de bulunan Bornova Tevfik İleri Ortaokulu'nda bir sınıfta 6 öğrencinin üzerine alçı tavan düştü. Eğitimciler okul çatısının aktığını, sık sık elektrik sorunları yaşandığını aktarırken İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün herhangi bir önlem almadığı da iddia ediliyor.

0: Evine kalite katmak isteyenler buraya.
1: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata. Kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
0: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
1: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatla. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
0: Akdağ Madeni'nde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
1: Perdecim AVM, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak'ta.
0: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77. Büyük Ata Otomotiv, TÜMOSAN Yozgat Bölge Bayi'nden büyük fırsat. TÜMOSAN traktörlerde geçerli, kaçırılmayacak ödeme avantajı Büyük Ata'da. 50 beygirden 125 beygire kadar, 3 yıl elden ödemeli, bankasız, kefilsiz ve faizsiz kampanyamızla hayalinizdeki traktöre şimdi daha kolay sahip olun. Bu büyük fırsatı kaçırmayın. Sizi de kampanyadan yararlanmak için showroomlarımıza bekliyoruz. TÜMOSAN Yozgat Bölge Bayisi, Büyük Ata Otomotiv, Mehmet Büyükata, 0532 772 2140. İşiniz tarım olduğunda çözümünüz TÜMOSAN olsun.
2: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında.
0: Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu,

0: Kişiye özel, istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim'a, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com. Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153.
1: İlçemizin tanınan ustası Murat Vural, Bay Fön erkek kuaförüyle yeni yerinde kapılarını açtı. Yarım asra yaklaşan deneyim, usta eller ve profesyonel dokunuşlarla şimdi yeni adresinde modern konseptiyle sizleri bekliyor. Şıklığına ve bakımına önem veren erkeklerin adresi Bay Fön erkek kuaförü, 2. Sakarya Caddesi, numara 48A, Akdağ Madeni. İletişim Murat Vural, 0531 850 3302 0531 850 3302. Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz Efem.

Evet, gazetelerimize göz atacağız bu bölümde. Gazetelerimizin manşetlerinde hangi haberler yer alıyor? Hemen detaylarını aktaracağız. İlk olarak Hürriyet gazetesine bakacağız. Hürriyet gazetesinin bugünkü manşetine baktığımızda dönüşemedi, göçtü deniliyor. İstanbul Maltepe'de daire sahiplerinin dönüşümde anlaşamadığı 7 katlı kardeşler apartmanı büyük bir faciaya sahne oldu. İlk 3 katı çöken binada 3 kişi hayatını kaybetti. Son gelen bilgilere göre ise enkaz altında kalan 4 kişi hayatını kaybederken 3'ü çocuk 10 kişi kurtarıldı. Bir kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ederken o bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı ve faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi deniliyor değerli dinleyenler. Son 4 katı kaçak çıktı denilmiş. 44 bin kişiye ödemeler yapıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamaları var. Fon mağduru 43.643 kişiye ödemelerin dün yapıldığını açıkladı. Başlıkta da 44 bin kişi yazıyor. 43.643 neresi? 44 bin neresi? Bazen gazeteciler böyle haberler yapabiliyorlar. Fon iddiasına sert yanıt denilmiş. Göktaş'tan res deniliyor. Karadeniz savaş alanı olamaz. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamaları var. Trump'ın aklı hala Nobel'de deniliyor. Edebiyat ödülü Anne Korsana denilmiş. Tören 10 Aralık'ta gerçekleşecek deniliyor. Haber başlıklarıydı Hürriyet gazetesinde ve Hürriyet gazetesinin logosunun hemen altında Türkiye Futbol Federasyonu'ndan çıkacak 3 kritik karar denilmiş. Hakem soruşturmasıyla sarsılan TFF Yönetim Kurulu bugün saat 15'te toplanacak, 3 kritik karar alınacak, alınması bekleniyor denilmiş değerli dinleyenler.

Evet, gazetelerimize devam ediyoruz. Az önce Hürriyet Gazetesi'ni aktardık. Şimdi ise Cumhuriyet Gazetesi'ni aktaralım. Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetine baktığımızda fon vurguncuları açıklanmazken araştırması da istenmiyor. Komisyon reddedildi denilmiş. Fon vurgunun iktidar ayağına yönelik yeni iddialar ve isimler gündeme gelmeye devam ederken yeni partili Ümit Özdağ'la Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a 170 milyon TL'lik, Aile Bakanı Mahinur Özdemir'e de babası ya da kendi adına 830 milyon TL'lik işlem yapıp yapmadığını sordu. İki bakandan iddialara yalanlama geldi deniliyor. Vurgun listesi masada denilmiş, emekçinin kaybı 1.9 trilyon deniliyor. Türkiye'nin kanayan yarası kadın katliamı sürüyor, etkin soruşturma yapılsın, yüksek şüpheli ölüm denilmiş. Maltepe'de can pazarı, iki can kaybı denilmiş. Bu can kayıplarının 4'e yükseldiğini belirtirim tekrar. Fransa'da halk sokağa çıktı denilmiş. Seçim öncesi savaş hazırlığı, başkanlıktan istifa etsin, Tugay'a tepkiler çığ gibi deniliyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı geçtiğimiz gün törenle AK Parti'ye katılmıştı değerli dinleyenler.

Süzgen Grup, İnşaat Müteahhitlik, İnşaat Malzemeleri, Nakliye ve Harfiyattan Bahar Kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev gibi anahtar teslimi, tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyalarımız yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37 Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

Programımızın son bölümüne geldik. Son bölümde yurtta hava durumuna göz atacağız. Her zaman olduğu gibi bakalım yurtta hava nasıl olacak? Detayları aktaracağız ve vedamızı gerçekleştireceğiz. Yapılan son tahminlere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin genel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinden itibaren Marmara, Kıyı Ege, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer sis ve pus bekleniyor. Kuzey iç ve batı kesimlerde hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli, yurdun güneyli kesimlerinde yer yer kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor denilmiş değerli dinleyenler. 9 Ekim 2026 Cuma sabahında sizlere birinci sayfa haberlerini elimizden geldiğince aktarmaya çalıştık ve bu programla haftayı kapatıyoruz. Kısa bir hafta sonu tatilimiz olacak. 12 Ekim Pazartesi sabahında bizler yine radyonuzda mikrofon başında olacağız. Şimdiden iyi hafta sonları, iyi tatiller efendim. Hoşçakalın.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Pahalı taban gübrelerine servet ödemekten yorulmadınız mı hemşerim? Uğurlu Tarım güvencesiyle taban gübresi maliyetinizi yarı yarıya düşürüyoruz. Nasıl mı? Uğurlu Tarım tohum kaplama ve özel DAP ayarında sıvı gübre setimizle içeriğindeki 23 milyon canlı bakteri sayesinde toprağınızda kilitli kalmış çözülmeyen gübreleri çözüp kullanıyoruz. Firesiz çıkım, güçlü köklenme, kuraklığa ve soğuğa karşı maksimum direnç sağlıyoruz. Hem toprağınız organikleşiyor hem de paranız cebinizde kalıyor. Kullanan çiftçilerimiz memnun. Verim ortada. Ayrıca yüksek verimli, sertifikalı, makarnalık, ekmeklik, buğday ve arpa tohum çeşitleri talep toplama başlamıştır. Artık bu sese kulak verin. Harmanınızı Uğurlu Tarım'la bereketlendirin. Yeni adresimiz Kaplıca Mahallesi Okullar Sokak numara 16 Barbaros İlköğretim Okulu Çaprazı Sarıkaya. İletişim Kadir Uğurlu 0553 165 9906 0553 165 9906. Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı ile geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı Güvencesi ile en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 60 66 0507 079 2106.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeninde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı, Akdağ Madeninde.

0: günde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
1: Soy motorda stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini pancar su motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamek, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eko motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549-502-0066, 0539-823-4599.
2: Can severler mühendislik ve müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat Mühendisi Fahrettin Cansever. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim 0506-809-1865. 0506-809-1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik.
3: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534-514-61-0, 0534-514-61-0.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

0: kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ı ziyaret ederek Yerköy Rehabilitasyon Merkezi için Ödenek ve Yeni Fakılı ilçesi huzurevi taleplerini iletti, teşekkür etti. Aydıncık Kaymakamlığı Kazankaya Kanyonu'nda yapılan çalışmalar nedeniyle can ve mal güvenliği için giriş çıkışları geçici olarak kapattı. Tedbire uyulması önemli vurgulanıyor. Kanyon ikinci duyuruya kadar yasaklandı. Yozgat Valiliği aşırı tonajlı araçların trafiğe çıkmasına izin vermeyerek sürücüleri yasal tonaj sınırlarına uymaya çağırdı. Aşırı tonaj yolların bozulmasını hızlandırıyor, kaza riskini artırıyor ve trafik akışını olumsuz etkiliyor. Afyon Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İhsan Ayrancı kendi aracında başından silahla vurulmuş halde bulunarak hastaneye kaldırıldı ve hayatını kaybetti. Olay intihar olarak değerlendiriliyor, soruşturma sürüyor. SpaceX Starlink'i ABD'de büyük mobil operatöre dönüştürmek için düşük band spektrumu lisansını satın aldı. Elon Musk tam kapsama sağlayacak bu adımı açıkladı. FCC onayı sonrası karasal ağla birleşecek sistemi duyurdu.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 49 lira 35 kuruştan, gram altınsa 6690 lira 31 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: Benim teknik direktörü Gernot Rohr, Arjantin maçında oyuncularının Messi ile fotoğraf ve forma alamamasına tepki gösterdi. Türkiye Futbol Federasyonu 9 Ekim'de Riva'da kritik olağanüstü toplantı yapacak. İbrahim Hacı Osmanoğlu katılacak. Tutuklamalar soruşturmayı etkiliyor.
1: Hava durumu.
2: Yozgat'ta hava bugün parçalı bulutlu ve en yüksek sıcaklık 20 derece olacak. Sorgun'da hava bugün parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 21 dereceyi görecek. Sarıkaya'da bugün hava parçalı bulutlu ve en yüksek sıcaklık 15 derece. Akdağ Madeni'nde hava bugün parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 15 dereceye ulaşacak. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun, ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

Efendim selamlar, sevgiler, merhabalar. Hayırlı sabahlar. Sabah şeriflerimiz hayır olsun. Sesimizin, yüreğimizin, sevgimizin ulaştığı herkese, her kesime saygılar, hayırlı işler, bol kazançlar. Hayırlı cumalar.

Evet, görelim kimler nerelerden bizlerle. 0530 034 66 66 aracılığıyla iletişim kurabiliyoruz. Gönlümüzden geçen, dinlemek istediğimiz en güzel şarkıları WhatsApp mesajlarımız aracılığıyla bizlere ulaştırabileceğinizi de hatırlatalım. Perdeciğim Alışveriş Merkezi katkılarıyla buradayız. Bugün 10 Ekim 2026 günlerden Cuma. Hayırlı cumalar olsun. Perdeciğim Alışveriş Merkezi.

잘 가시 클라라 브루셀나리 잘 가시 클라라 아마네 가니면 위한다 세립세니 잔다 예리스 요사 보샤이겐고

0: yatak, baza, başlık çeşitleri evlerimize hava katacak, birbirinden şık. Halı ve kesme halı yolluk çeşitleri, her evin ihtiyacı elektrikli ev aletleri, evlerimizi şımartacak aksesuar çeşitleri, Pierre Cardin yemek takımlar, çelik setler, kahvaltı setleri, çay setleri, saray halılar, görülmeye değer. Evlerimize bir dokunuş, havasına bin güzellik katmaya geldi. Yumuşacık dokusu, birbirinden şık desenleri ve göz alıcı modelleriyle saray halılar. Evlerimize şıklık katmaya geliyor. Salonlarımızda zarafet. Odalarımızda sıcaklık arıyorsanız saray halı için adres Perdicim Alışveriş Merkezi'nin hemen ikinci katı halı evi.
1: Yeşilliler malılar, halılar elleri dese gülüler.
0: Günaydın, günaydın, günaydın. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hulusi Kar Almanya'dan aramızda. Yanımda değil ama şükrümde, sabrımda, sevgimde, duamda olan insanlar var. Onlar sana emanet Allah'ım. Hayırlı cumalar demiş. Hayırlı cumalar olsun. Evet, günaydın, hayırlı sabahlar olsun. Nalan Hanım, Sorgunlu, Şaban Demir ben. Hoş geldiniz. Sizden Sorgunlu Şaban Demir sizden çıkıp da gelsen yar yar parçasını istiyorum demiş. Bu parça tüm karayolları ekibine, İnce Su Köyü'ne ve size gelsin. İyi yayınlar dileriz. Teşekkürler. Günün, bu sabahın ilk istek parçası Mesut Dağlıyorum bir yayında. Karayolları ekibine, İnce Su Köyü'ne, Sorgunlu Şaban Demir'in seçimiyle mekanlarımıza konuk olacak. Buyurunuz.

0: Boz FM reklam.
1: Başarı tesadüf değil, doğru sistemin sonucudur. Akdağ Madeninde eğitime yeni bir soluk getiren Sistem 360 özel öğretim kursu olarak alanında uzman eğitim kadrosu, temel dersler, eğitim koçluğu, rehberlik ve tercih danışmanlığı, güçlü yayın desteği, ayrıntılı sonuç analizleri ve deneme kulübüyle öğrencilerimizi hedeflerine hazırlıyoruz. Üstelik deneme kulübüne kayıt olan öğrencilerimize 3D paragraf ve bilgi sarmal problemler soru bankası hediye. Kayıtlarımız devam ediyor. Detaylı bilgi için 0530 167 36 66 0536 655 45 98 Sistem 360 Özel Öğretim Kursu Başarı Bir Sistem İşidir. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Ziya Gökalp Caddesi Öğretmen Evi Karşısı numara 7 Akdağ Madeni. Güvenli yapılar, sağlam temeller için doğru adres Katre İnşaat. 2005 yılından bu yana Yozgat, Sorgun, Boğazlıyan, Sarıkaya ve çevresinde güvenilir ekibi, deneyimli mühendis kadrosuyla hizmet vermekteyiz. Katre İnşaat olarak altyapı ve üst yapı projeleri, anahtar teslim inşaat, çatı ve cephe sistemleri, iç mekan uygulamaları, mekanik ve elektrik tesisatı, mimarlık, tadilat, renovasyon ve proje danışmanlığı alanlarında profesyonel çözümler sunuyoruz. Detaylı bilgi ve iletişim için www.katreinşaat.com.tr web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Güvenle yükselen yapıların adresi Katre İnşaat.
2: Coşeroğlu İnşaat ve Tarım her daim halkımızın yanında. Kaba inşaatınız için aradığınız ne varsa, inşaat demiri, çelik asır, çimento, tuğla, bims ve kiremit Coşeroğlu'nda. Bir seri kafriyat ve nakliye işlerinizde profesyonel kadromuzla güvende. Arpa ve buğday gibi tarım ürünleriniz değerinde alınır ve satılır. Kışlık kömür ihtiyacınız için en kaliteli kömür çeşitleri de Coşeroğlu'nda. Coşeroğlu İnşaat ve Tarım, Fikret Coşar ve oğulları, Baran Caddesi, Karayakup Yolu üzeri Sarıkaya. İletişim 0540 4-772-15-95 0544-772-15-95
3: Reklamları dinlediniz.
0: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.
4: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530-034-66-66 0530-034-66-66

0: anda Oğuz Efe'me kulak veriyorsunuz.
1: Günaydın, günaydın, günaydın, hoş geldiniz. Serhat Bebekgül Sarıkaya'dan aramızdan. Ali Aksu günaydın. Mutlu sabahlar Zara'dan Gönül Dağı parçasını istiyorum demiş Ali Aksu. Hoş geldin. Nuray Çayıralan'dan aramızda. Hayırlı cumalar dilerim canım. Ferdi Tayfur'dan nasıl bakarsın çalarsan sevinirim şimdiden. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Eren Bekinsoy İstanbul'dan aramıza günaydınlar. Hayırlı sabahlar olsun. Hayırlı sabahlar İstanbul'dan. Berat Tekstil'den Eren Bekinsoy sizden isteyeyim. Eyüp Öztekin'den seviyorum seni parçasını istiyorum. Bugün doğum günü olan eşim Tuğçe Bekinsoy'a armağan ediyorum. Şimdiden teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz efendim. Ne demek? Buyurun, buyurun. Mecnun Varlık aramızda. Günaydın. Bir video kaydımız var. Günaydın. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Ben artık o eski ben değilim. Çalar mısınız lütfen? Size ve tüm Oğuz FM dinleyenlerine gelsin demiş bu parça. Kolay gelsin. Teşekkürler. Kırmızı ışıkta donup kalmışız. Kırmızı ışıktayız. Bir de karavan var galiba solda. Kim söylüyordu bu ben artık eski ben değilim?

0530 034 66 66 aracılığıyla iletişim kurabiliyoruz arkadaşlar. Gönlümüzden geçen, dinlemek istediğiniz en güzel şarkıları WhatsApp mesajlarımız aracılığıyla bizlere ulaştırabiliyor dinleyenlerimiz. Ama bu kadar acele etmeyin yani. Bu Serhat hep mızıkçı böyle yapıyor. Serhat Bebekköylü, Sarıkayalı. Hemen bizi öne alın. Azıcık okumadın mı, reklam girdi mi araya, mesajı siliyor gidiyor falan. Mızıkçı. İyi cumalar dilerim Taner Olgun'dan, gelin eğildim istiyorum. Anneme gelsin, bir de kardeşim Yusuf'a armağan ediyorum demiş Birkan Çayıralan'dan. Zabit Avusturya'dan burada, günaydın. Hepsini bir kere de mi okuyayım ya? Bir sürü şarkı oldu, bir saat en az bunlar. Böyle radyo dinleme işi şeye gelmez, aceleye gelmez. Acele yok. Acele gider, ecele gider, yavaş yavaş. Evet, ne demiştik? Zara. Gönül Dağı yayında.

0: çok acıklı değil miydi ya? Kışın sanata dönüştüğü adres Doğan Mermer ve Granit. Mermer mezar, granit mezar, basamak, tüpeşte mermeri, mutfak tezgahı ve binalarınız için anahtar teslimi tüm mermer, granit işleriniz bize emanet. Ayrıca kampanyamız devam ediyor. 5 santimlik mermerden mezar yaptırana 10.000 TL değerinde 3D rölyef işleme ücretsiz. 3 santimlik mermerden mezar yaptırana 5.000 TL değerinde 2D boyutlu işleme ücretsiz. Ucuz işi pahalıya yaptırmayın. Kaliteli işi biz ucuza yapalım. Doğan Mermer ve Granit. Sarıkaya'da mermerde yükselen değer. Atasanayi sitesi B blok No 1 Sarıkaya. Erdinç Dursun. 0539 671 1510. Ahmet Emin Dursun. 0539 304 80 96.
1: Perdecim Alışveriş Merkezi katkılarıyla Şoför Nalan yayında.
0: Evet, devam ediyor birlikteliğimiz tüm hızıyla, bir yandan isteklerimize ulaşıyor. Günaydın, günaydın demiş Yozgat. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar dilerim. Abla varsa Tahir Uçar'dan sana hasret isterim, mümkünse eğer alırım listeye, hoş geldiniz. Ben o eski ben değilim, kim söylüyordu ya, Mesut Dağlı değildi. Sanatçının adını yazarsanız sevinirim ya. İntizar falan çalacağım yoksa. Onlar çıkıyor karşıma yani. Hayırlı cumalar. Nalan ben Saraykent'ten. Hayriye. Hasan Yılmaz'dan Cezayir parçasını istiyorum canım eşim için. Herkese iyi dinlemeler, iyi günler. Çok teşekkürler. Hoş geldiniz Hayriye Hanımcığım. Sabah şerifleriniz hayır olsun. Hayırlı cumalar olsun. Bekir Şanlı Yaylacılar Köyü Sorgun'dan aramızdan bu günaydın. Kolay gelsin. Ferdi Tayfur'dan Hatıran Yeter. Bir Ferdi Tayfur çıkardık buraya. Bu dört ayak üstüne düştü Bekir. Yani yaklaşık 6 parça sonra falan dinleyeceğin şarkıyı şimdi bir şarkı arayla dinleyeceksin. Neden? Çünkü Ferdi Baba'dan Nasıl Bakarsın varsa yok.

Perdicim Alışveriş Merkezi katkılarıyla huzurlarınızdayız. Yatak, baza, başlık çeşitleri, evlerimize hava katacak birbirinden şık halı ve kesme halı yolluk çeşitleri, her evin ihtiyacı elektrikli ev aletleri, evlerimizi şımartacak aksesuar çeşitleri, Pierre Cardin yemek takımlar, çelik setler, kahvaltı setleri, çay setleri ve daha sayamadığımız onlarca ürün ve marka. Perdicim Alışveriş Merkezi'nde tarlalar sürülüyor. Fahralı Köyü'nde İbrahim Berk tam gaz çalışmaya devam demiş. Bereketli olsun kardeşim benim, kolaylıklar diliyorum. Ümitle ne ekiliyorsa bereketli biçilsin inşallah topraklarımızda. Emekler zayi olmasın. Özgür Çayır alandalarımıza günaydın. Necati Akyıldız'dan gönlüm yaralı gönlüm çalar mısınız? Çayır alandan Deli Özgür. Hayırlı cumalar olsun inşallah. Hayırlı cumalar efendim. Hoş geldiniz.

Evet, saray halılar evlerimize bir dokunuş, havasına bin güzellik katıyor. Yumuşacık dokusu, birbirinden şık desenleri ve göz alıcı modelleriyle saray halılar evlerimize şıklık katmaya geliyor. Salonlarımıza zarafet, odalarımıza sıcaklık arıyorsanız saray halı için adres belli. Hayalinizdeki halıyı seçin, evinizin havasını değiştirin. Evimize yakışan, gönlümüze dokunan halılar Perdecim Alışveriş Merkezi'nin hemen ikinci katında halı evinde sizleri bekliyor. Perdecim Oni ve Halı Evi Akdamaden Instagram sayfalarımızdan bize ziyaret edebilir dinleyenlerimiz. Evet, ismim Musa Can Akar. Sizden istediğim bir parça var. Olur tabii ki. Tahir Uçar, Sana Hasret. Sorgun halkına armağan ediyorum. Günaydınlar. Günaydınlar efendim. Musa, hoş geldin. Hüseyin Çampınar köyünden aramızda. Akdağ Madeninden. Orada da hummalı çalışmalar başlamış. İyi yayınlar. Nalan abla, Namık Kemal'den. Babam. Ankara'lı Namık mıydı acaba? Yine de alalım listeye, yazalım böyle. Çalarsan sevinirim. Bütün babalarımıza gelsin. İyi yayınlar. Babam şu an burada olsaydı doğum yatağını hazırlıyordu. O gitti artık diyor. Başa düştü. O hazırlıyordu. Ben demiyordum. Mekanı cennet olsun bütün babalarımızın demiş Hüseyin. Dünya devir daim derdi rahmetli annem. Görevler devir teslim ne oluyor? İşler işte böyle sırayla. Allah rahmet eylesin. Baba artık sen olmuşsun.

0: Polat Kardeşler Harfiyat İnşaat Limited Şirketi olarak Kadışehir'ine 9 kilometre mesafede Buzluk Köyü'nde kum, çakıl, eleme, yıkama işletmemiz açılmıştır. Tüm bölge halkımız için hayırlı uğurlu olsun. 2010 yılından bugüne hizmetinizde olan firmamızda anahtar teslimi tüm inşaat işleri, temelden çatıya kaba ve ince inşaat malzemeleri, fayans ve granit çeşitleri, çimento, kum, bims, tuğla, kiremit, inşaat demiri, ısı yalıtım ürünleri, profil demir boru çeşitlerimizle nakliye, yük taşıma, harfiyat, vinç hizmeti ve yüksek katlara malzeme verme hizmetimizle de sizlerleyiz. Siz değerli müşterilerimizi çay kahve içmeye bekleriz. Adres: Yeni Mahalle Kardelen Sokak No 28 Kadışehri Yozgat. İletişim 0538 282 42 66 0533 280 09 90. Cadde Kokoreç, Akdağ Madeninde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 544 545 0166. Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu rot ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No 8A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 7593 0533 359 7593.
1: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 66 38 Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres: Sanayi Sitesi E Blok numara 83 Akdağ Madeni.
0: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat. Sanayi Sitesi D Blok numara 82 Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 1015 0532 521 1015.
2: Reklamları dinlediniz.

Sadece Alışveriş Merkezi katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz, tüm hızıyla. Bir yandan mesajlarımız ulaşıyor. İbrahim Berk Farlı'dan, Tuğçe Tayfur'dan Dönebilsem çalar mısın demiş. Çalarız tabii ki. Rukiye Hanım aramızda. Almanya'dan Rukiye. Sizden eşim Soner için Ferdi Tayfur'dan Neyleyim Sen Yoksan Eğer parçasını rica ediyorum demişler. Alıyorum listeye. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Ne demek? Günaydın. Günaydın. Abla ben Tuğçe Bekinsoy. Berat Tekstil'de çalışan eşim Eren Bekinsoy'a teşekkür ederim canım. Nice senelere birlikte inşallah. Ferdi Tayfur'dan Neyleyim Sen Yoksan Eğer istiyorum demiş o da. Ne güzel denk geldi. Biraz evvel okudum. Bir tane daha geldi aynı şarkıya. İyi yayınlar diliyorum Nane Hanım. Şu an köyde pekmez kaynatan aileme kolay gelsin diyoruz. Şarkımız Bediha Akartürk'ten Ah Neyleyim Gönül Senin Elinden çalarsanız sevinirim demiş Büşra Ankara'dan aramızdan. Hoş geldiniz. Allah kolaylık versin. Bereketli olsun inşallah. Zara'dan Değmen Benim Gamlı Yaslı Gönlüme parçasını çalarsanız sevinirim diyor bir başka dinleyicimiz. İsmini mi yazmamış? Yok, Abdullah Atak bizlerle programadaydı dostlarımızdan. Evet, Neslihan Çokradan'dan Çayıralan'dan aramızdan. Eşim Ayhan'a Kıymetlime Kocam da Kocam parçasını istiyorum. İyi yayınlar. İyi yayınlar. Saygılar, hoş geldiniz. Evet, 0530 034 66 66 aracılığıyla iletişim kurabiliriz arkadaşlar. Ferdicim Alışveriş Merkezi katkılarıyla Taner Olgun yayında.

0: evinizi güzelleştirecek halılar burada.
1: Nerede mi? Tabii ki Perdeciğim Home Concept Halı Evi'nde.
0: Kesme yolluk mu lazım? Ölçünü getir, istediğin kadar kestir.
1: Modern, klasik, spor, her zevke ve her eve uygun halı çeşitleri bizde.
0: Üstelik kalite yüksek, fiyatlar çok uygun.
1: Perdeciğim Home Concept. Halıda kalite, yolluk çeşitlerinde özgürlük.
0: Perdeciğim AVM Akdağ Madeni'nde İstiklal Caddesi Hamlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312 0536 715 8877.
2: Perdeciğim Alışveriş Merkezi katkılarıyla Şoför Nalan yayında.
3: Evet, devam ediyor birlikteliğimiz Tumuzu'yla. Bir yandan mesajlarımız, isteklerimiz de ulaşmaya devam ediyor. Gayseri'den Ali ablacığım ben. Ayın 9'u ablacığım bugün diyor. Ha evet, 9'uymuş. Gönül Dağları'nda Ağlar Bir Gelin parçasını rica ediyorum. İcilal Tunç'tan. Ablacığım sana ve tüm Oğuz FM dinleyenlerine gelsin. Teşekkür ederim şimdiden. Saygılar. Öyle cumalarımız olsun. Selam ve dua ile demiş. Ali, mesajını okumadım sanki ben. Okusam şarkını çıkarırdım. Şimdiye kadar çoktan yayınlanmış olurdu. Düzenleyip tekrar yollamışsın sanıyorum. O yüzden biraz arada kaybolmuş olabilir. Bilgin olsun. Düzenleme işlerine dikkat edin. Yani saat kaçta düzenlediysen o saatten sonra geçmiş olabilir listeye. Arada kaybolmuş. Hemen gönderiyorum. Buyurun.

0: Oğuz Efem reklam.
1: Bozkır'ın çiftliğinden kekik kokulu doğal meralarımızla sizler için yetiştirdiğimiz kuzularımızı Tarım ve Orman Bakanlığı izniyle açmış olduğumuz kasabımızda üreticiden direkt halka hijyenik bir ortamda uygun fiyata sizlerin damak zevkine sunuyoruz. Kuzu pirzola, külbastı, kaburga, kuyu tandır veya canlı olarak tüm taleplerinizi karşılayabileceğiniz çiftliğimize sizleri de bekliyoruz. Bozkır'ın çiftliği, Koççağız Köyü, Sarıkaya, iletişim Muhammed Çınar 0541 853 66 40 0541 853 66 40
2: Çiçekler açsın, böcekler ölsün, kırlarda sevgililer eller.
3: Ankara'nın vazgeçilmez en meşhur lezzeti şifa çorbacısı şimdi Sorgun'da. Yenilenen ferah mekanımız, 12 farklı çorba çeşidimiz ve çorbanızın yanında ücretsiz ikram ettiğimiz acılı ezme, haydari, mantı, turşu ve çayımızla hizmetinizdeyiz. Hijyenik ortamda kaliteli hizmetimizle açılışa özel tanıtım fiyatlarımızı kaçırmayın. Şifa çorbacısı 7 gün 24 saat bir telefonla kapınızda. Sorgun Şifa Çorbacısı, Sivas Caddesi, Terminal yanında. Paket servis telefonlarımız 0537 744 62 34 veya 0501 344 79 08. Şifa Çorbacısı, çorbanın en lezzetli adresi. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48
4: Reklamları dinlediniz.
5: Oğuz Efem WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66

yatak, baza, başlık çeşitleri evlerimize hava katacak. Birbirinden şakalı ve kesme halı yolluk çeşitleri. Her evin ihtiyacı elektrikli ev aletleri evlerimizi şımartacak. Aksesuar çeşitleri, Pierre Cardin yemek takımlar, çelik setler, kahvaltı setleri, çay setleri. Saray halılar, Perdecim Alışveriş Merkezi'nde, Perdecim Alışveriş Merkezi, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak, Akdağ Vadisi'nde.

Evet, Cezayir parçası mekanlarımıza konuk oldu. Yine güzel bir istek çalışmasıydı. Koştum koştum geldim. Evet, evi paramızda Şef Şahan Katili Sensin çalabilir misin demiş. Dün de yayınladık galiba bu parçayı. Uğur Heybeli aramızda, Isparta Senirkent'ten hoş geldiniz. Günaydın. Serap Mutlu Akbulut'tan Bekledim Gelecektin şarkısı isteğimizdir Nalo Hanım. Peki, hoş geldiniz. Günaydınlar Nalo abla, nasılsınız? Antalya'dan selam olsun. Aleyküm selam. Yapay zeka türkülerinden sevdim de sevilmedim ki. Çalarsan sevinirim. Bunu dünyada olan canım oğlum Azim Kaçmaz'a armağan ediyorum demiş dinleyicimiz. Çok isteğimiz var, yine birbirinden güzel istek parçaları bekliyor. Programımızın ikinci bölümüne geçeceğiz. Sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla az sonra Perdicim Alışveriş Merkezi'ne teşekkürler. Bizi tercih eden tüm bölge halkımıza ayrıca teşekkürlerimizi sunuyoruz.

0: Konçak Metal. Metalde mükemmellik, kalitede liderlik. Demir, profil, NPI, NPU, petek-ı, köşebent, lama, izli kare, silme, OSB, trapez saç, çatı paneli, cephe paneli, çatı çıkış kapak çeşitleri, modern yağmur iniş borusu çeşitleri, çimçit, panel çit çeşitleri, trapez saç altı keçe çeşitleri, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yemlikleri, izocam, yağmur oluk aksesuarları, metal hırdavat çeşitleri, metal sanayi boyası çeşitleri ve birçok ürün çeşidi Konçak Metal'de. Çatı panellerinde 3 farklı marka, 3 farklı fiyat, 2 farklı renk seçeneğimizle siz değerli müşterilerimize bölgede en uygun fiyata hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sarıkaya'nın Toptan ve Perakende satış noktası Konçak Metal'den fiyat almadan karar vermeyin. Adres Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri İmam Hatip Lisesi karşısı numara 422 Sarıkaya. İletişim Mehmet Konuk 0541 842 2580 Ümit Çakır 0537 679 7496.
1: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530

0: sen de beni yakıp gittin geçen yıl bu zamanlar. Evet, sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz tüm hızıyla.
1: Sigortacım Murat Yıkılmaz şoförün ağırlığını sunar.
0: Değerlerimizi geleceğe taşımak için sigortacım Murat Yıkılmaz yanımızda, evlerimizde, iş yerlerimizde, araçlarımızda güvenle yaşayalım diye 26 yıllık tecrübesi. Tecrübeli ekibiyle Tarsim, DASK, konut, iş yeri ve araçlarımız için 15 yetkili acentelikle sizlere en uygun sigorta hizmetini sigortacım Murat Yıkılmaz sunuyor. Tarsim, DASK, konut, iş yeri ve araçlarımız için 15 yetkili acentelikle hizmetteyiz. Ayrıca ev, arsa, tarla ve tüm gayrimenkul alışı satışı da yapmaktayız. Geniş portföyümüzde size uygun seçenekler için sizleri de çay kahve içmeye ofisimize bekliyoruz. Yaşar Kılıçer, Gülpınar Köyü Sarıkaya'dan aramızda Selahattin Bölük'ten Meyrom'u rica ediyorum. Kıymetli muhtarım Tuncay Şahin göze gelsin. Kral muhtarım köy yaptığı eserlerle kaldı demiş. Köye yaptığı eserler kaldı. Sana peki. Bıraktım. Aldım listeye parçanız Meyrom. Vicdanınla... Özcan Çekerek'ten aramızda, Çekerek Devlet Hastanesi'nden yazıyorum demiş. Çalışıyorum sizden. Ricam Seyfi Doğanay'dan Mıhlarım şarkısını çalarsanız sevinirim. Buna en çok değer verdiğim birine armağan etmek istiyorum. Şimdiden teşekkürler. Dünkü mesajımı yapıştırdın. Aynısı olmuş sanki. Erkan Kadışehir'inden burada. Selamünaleyküm. Hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar olsun kardeşim. Hoş geldiniz. Parçam Ah Kardeş Erkan Coşkun Soy'dan Musa Aksoy'a gelsin. Ah Kardeş... Kıvırcık Ali'dir herhalde değil mi Erkan? Kadışehir'ine selamlar.

Bugün köyde düğün oluyor babam. Davullar çalıyor, zurnalar çalıyor. Hani derdin ya, sana bir düğün yaparsam 40 davul, 40 da zurna çaldıracağım. Dedenden kalan yadigar 765'te de bir şarjör boşaltacağım diye. Sesi duyamadım da başına geldim. Eski günler geldi aklıma babam. Hani bizim olanın salı günleri pazar olurdu ya. Beni pazara götürürdün. Boyumdan büyük sepeti boynuma takıp da ben sürükleye sürükleye giderken gülerdin ya babam. Pazara gidince ben ağlardım. Bana kiraz al diye. Meyve tezgahına yaklaşıp da yarım kilo kiraz 250 gram da can eriği ver. Çocuk ağlamasın. Maaş alamadım. Haftaya öderiz derdin ya babam. Sen gittikten sonra, sen öldükten sonra kimse bana öyle güzel kirazla can eriği almadı. Karnem alıp da koşardım ya sana babam. Koçum diye sıkıca sarılıp alnımdan öperdin ya beni. Sen gittikten sonra, sen öldükten sonra kimse bana öyle sıkıca sarılıp alnımdan öpen olmadı. Arife günleri bizim amcaoğlu bir takım elbise giyer de kurula kurula gezerdi ya bizim kapının önünde. Sen de kızar bizi mağazaya götürürdün ya. En güzel elbiselerden alırdın ya bize hani. Sen gittikten sonra, sen öldükten sonra kimse bana öyle güzel, öyle kıyak elbise almadı. Bayram camisinden çıkınca bizi dedemin mezarına götürürdün ya. Uyan kalk babam diye haykırırdın ya hani.

0: Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardım İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495.
1: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106.
2: Akdağ Madeni'nin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saç Metal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç panel bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımız da başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeni'nde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
1: Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği, vücut

0: Danışmanlığı, adres Ahisavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 27 17. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Nerelerden bizlerle 0500 30 034 66 66 iletişim hattımız arkadaşlar. Bir Bediha Akar Türk sözümüz var. Şöyle bir bakalım listede neler var. Zara değmem benim gamlı yaslı gönlüme. Romantik Erhan, kocam da kocam Neslihan istedi bunu galiba. Daha nice güzel parçalar. Peş peşe gelecek. 10.58 Türkiye'nin saatleri. Sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla sürüyor. Birlikteliğimiz tüm hızıyla Bediha Akar Türk yayında. Eski versiyon mu oldu? Bunun yeni versiyonunu alalım arkadaşlar. Hem daha uzun o. Bu daha kısa.
1: Efsane mi efsane?
0: Haydi bakalım. Bediha Akar Türk yayında. Biraz daha sağlıklı olalım.

Muammer Tatlı bizlerle programa dahil dostlarımızdan Müslüm Baba'dan gelmeliyim oldu istiyorum. Muammer Tatlı'dan selamlar, kolay gelsin, teşekkürler. İbrahim Berk Fahralı'dan Çayıralan'dan aramızda eğer fırsat olursa ricam etsem diyor. Sincanlı Fehmi'den Kara Kız çalar mısın? Çalarım, olur vakit, öyle görünüyor. Daha vaktimiz var. Sincanlı Fehmi, Kara Kız'ı da Müslüm Baba'dan sonra...

0: Başerler Tarım, Abalım Yem Bayiliği ile un, yem, tuz, kepek, küspe, ezme, mısır, gübre ve tohum çeşitlerinde en uygun fiyatlar ve zengin ürün yelpazesi sizleri bekliyor. Adres: Sorgun Yolu Üzeri Başerler Tarım Deposu, Sarıkaya. İletişim: 0533 218 66 66. Başerler Tarım, kazancınıza bereket katar.
1: Sigortacım Murat Yıkılmaz Şoför Nalan'ı sunar.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
3: Bu adam benim kocam. Bak dikkat edin. Benim

tatili sensin bu aşkım. Mekanlarımıza konuk ettik. Devam ediyor birlikteliğimiz Tumuzu'yla. Bölgenin güçlü sesi, Yozgat'ın sesi. Oğuz efendim burası. Sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz Tumuzu'yla. Bekledim gelecektin. Serap Mutlu Akbulut yayında.

Eridim için eriyen zaman gibi şimdi isteğini merak eden, ısrarla yazan arkadaşlarımız da var. Bakalım neler var sırada. Selahattin Bölük Meyrom, hemen sonrasında Seyfi Doğanay Mıhlarım, Kıvırcık Ali Ah Kardeş, üçüncü şarkı. Müslüm Gürses, Kalbinde Yer Ver Farklı Değilim, Sincanlı Fehmi Karakız listemizde arkadaşlar, bilginiz olsun. Evet, şöyle bakalım kimler kimler aramızda. Hayırlı sabahlar Nale Hanım. Sorgun Belediyesi'nden Hüseyin Özlem Özdil'den İnsan Okudum parçasını çalar mısınız? Bu parça başta sizlere ve tüm Sorgun Belediyesi çalışanlarına armağan.

0: Oğuz FM reklam.
1: Evlerinize ve mekanlarınıza konfor, estetik ve güven katıyoruz. Talas Fen Cam Balkon, 20 yıllık tecrübeli ekibiyle Sarıkaya'da hizmetinizde. Pergola, tente sistemleri, zip ve plise termal perde, ısı camlı kollu cam balkon, giyotin cam, kış bahçesi, otomatik kepenk, panjur, garaj kapısı, çelik kapı, alüminyum ve PVC doğrama, sineklik, duşakabin, ters tavan ve duvar üstü lazer korkuluk işlerinizde uzman dokunuşlar. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Talas Fen Cam Balkon, Ramazan ve Mustafa Talas. Adres: Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri Sarıkaya. İletişim: 0542 742 5795. 0542 742 5795.
2: Petrol Ofisi kalitesiyle Gözhan Petrol'de nakit alımlarda %6 indirimi kaçırmayın. Ayrıca 2000 TL'lik yakıt alımlarında 220 TL, 2500 TL'lik yakıt alımlarında 400 TL, 5000 TL'lik yakıt alımlarında 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Euro dizel, benzin ve otogazda en kaliteli yakıtı en uygun fiyata siz değerli hemşehrilerimize sunmaya devam ediyoruz. Minibüsçiler, ticari taksiler, kamyoncular ve çiftçilerimiz ucuz yakıtı ucuza değil, kaliteli yakıtı Gözhan Petrol'den ucuza alın. Hem aracınızın performansı artsın hem de daha uzun mesafe yapın. Sarıkaya Petrol Ofisi Gözhan Petrol. İstasyonumuz içerisinde modern Atlas Kafe restoranımız, oto yıkamamız, otolastik, marketimiz ve marketimizde Çibo kahvemiz ve güler yüzlü personelimizle Sarıkaya'da 24 saat açığız. Adres: Boğazlayan Yolu 3. kilometre Sarıkaya. Bölgenin en büyük av, balık ve kamp malzemeleri mağazası Güray Av Bayi'nde dev kampanya başladı. Dev kampanya başladı. Yerli ve ithal av tüfekleri, av fişekleri, kuru sıkı ses tabancaları ve havalı tüfekler, kara ve balık avcılığı kıyafetleri, olta kamışları, makineler ve canlı cansız zengin yem çeşitleri. Ayrıca kamp sandalyeleri, masalar, ocaklar, çakı, bıçak ve tüm kamp ekipmanları uygun fiyatla satışta. Yıllardır güvendiğiniz kalite şimdi görülmemiş fiyatlarla. Tüm stoklarımızı maliyetine satıyor ve kapatıyoruz. Bölgenin en uygun fiyatlarını kaçırmayın. Güray Av Bayi, Bahçeli Evler Mahallesi, İhsan Ünsal Sokak, No 2 Taksimce, Sorgun. İletişim: 0544 445 37 62.
3: Boğazlayan'da 50 yıl aşkın güven ve kalitenin adı Yücel Beyaz Eşya. Şimdi Boş Boğazlayan şubesiyle hizmetinizde. Yarım asır aşan tecrübesiyle eviniz için ihtiyaç duyduğunuz tüm beyaz eşya ve elektronik ürünleri kalite, güven ve uygun fiyat anlayışıyla tek çatı altında sizlere sunuyor. Yeni Boş Boğazlayan şubemizde sizleri neler bekliyor? Geniş ürün yelpazesi, modern ve ferah mağaza ortamı, hızlı ve güvenilir satış sonrası hizmetler. Adres: Çarşı İçi Hastane Yolu üzeri Yücel Beyaz Eşya Boş Boğazlayan Şubesi. Güvenin, kalitenin ve doğru tercihlerin buluşma noktası Yücel Beyaz Eşya ve Boş Boğazlayan Şubesi.
1: Cengiz Otomotiv Yedek Parça ve Yağ Değişim Servisi. Araç sahipleri, yedek parça ihtiyaçlarınızı uzaklarda arama derdine son. Cengiz Otomotiv'le her marka model araçlarınız için bol çeşit ve uygun fiyatla bizden fiyat almadan aracınıza yedek parça almayın. Yeni yağ değişim merkezimiz, oto tamir ve 7/24 yol yardım çekici hizmetlerimizle siz değerli hemşerilerimize bir telefon kadar yakınız. Servis ve çekici hizmetleri WhatsApp hattımız Cengiz Han yazır: 0541 579 3527. Yedek parça WhatsApp hattımız Muhammed Taha yazır: 0544 740 63 37. Ata Sanayi Sitesi, Sarıkaya, Yozgat.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Sigortacım Murat Yıkılmaz Şoför Nalan'ı sunar.

değerlerimizi geleceğe taşımak için sigortacı Murat Yıkılmaz yanımızda, evlerimizde, iş yerlerimizde, araçlarımızda güvenli yaşayalım diye 26 yıllık tecrübesi, tecrübeli ekibiyle Tarsim, DASK, konut, iş yeri ve araçlarımız için 15 yetkili acentelikle sizlere en uygun sigorta hizmetini sigortacı Murat Yıkılmaz sunar. 0543-772-1026'dan bizlerle iletişime geçebilir dinleyenlerimiz. Nalan Hanım, selamünaleyküm. Ben Çekerek Devlet Hastanesi'nden Salim Kizir. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. 9 Ekim Dünya Görme Günü kutlu olsun. Murat Karaca'dan Yar Yanımda Olmayınca çalar mısın? Bu parça hafta sonu kombi petek temizliği ve bakımını yaptırdığım uzman teknisyen ekibine parasal ödemeyi yaptık ama şoför Nalan Oğuz Efendi'den istek yapma borcumuz kalmış. Onu da göndereyim dedim. Bu parça uzman teknisyen İhsan Koca Türk'e. Oğlu Osman Koca Türk'e. Eleminli Mustafa Arslan'a armağan olsun demişler. Özlem Özdil'in peşine bırakıyorum.

0: Orhanlar Yapı Mimarlık ve Mühendislik'ten Çayıralan'da ilk ve tek. Çatısında GES ve kendi elektriğini üreten, elektrikli araç şarj istasyonu bulunan, kapalı otoparklı, 155 metrekare, 3+1 22 adet ultra lüks daire ve 2 dükkandan oluşan giyinme odası, ebeveyn banyosu, kileri, modern iç tasarımı ve birçok özelliğiyle yaşam kalitesi yüksek detaylar sunan projemizde son kalan ultra lüks dairelerimiz sizleri bekliyor. Plan, proje, anahtar teslim, inşaat, tadilat ve dekorasyon işlerinizde modern hizmet anlayışımızla alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Orhanlar Yapı, Mimarlık ve Mühendislik Limited Şirketi, Cumhuriyet Caddesi, Eski İş Bankası yeri Çayıralan, Yozgat. Mimar Çağrı Orhan, 0542 454 39 44. İnşaat Mühendisi Osman Orhan, 0506 136 11 62.
1: Evet, 11.35 Türkiye'nin saatleri. Sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla sürüyor. Birlikteliğim sunumuyla selam aleyküm. Bir istek şarkımız vardı. Yüce Dağ başında üzüm kol atmış istiyoruz. Dörtler Mobilya'ya armağan etmek istiyorum demiş Mehmet. Bizlerle programa dahil dostlarımızdan. Hoş geldiniz. Hayırlı cumalar. Şahin'in evi köyü Sarıkaya'dan burada. Merhabalar, kolay gelsin. Neşet Ertaş'tan Mapushane'ye güneş doğmuyor. Bu şarkım Mehmet'e gelsin demiş o da. Umarım yetiştirebilirim. Olur gibi görünüyor şimdilik buraya kadar. Öncelikle iyi yayınlar. Yozgat Akdağ'daki kardeşim Umut Demir ve onun hep yanında olan Elif'e de Hakan abilerinden hediyem olsun. Serkan Göğebakan'dan diğer yarım saygılar demiş. Çalar mısınız? Denerim, umarım yetiştiririm. 36 artık böyle şaibeli dakikalara girmeye başladık. Ah kardeş, Kıvırcık Ali yayında.

0: Evet, Kıvırcık Ali yorumuyla Ah Gardaş isimli türküsü mekanlarımıza konuk oldu. Devam ediyor birlikteliğimiz sonuzuyla Emine Sarıkaya'dan aramızda. Emine hoş geldin.
1: Hayırlı cumalar, hayırlı yayınlar.
0: Günaydınlar.
1: Bizden bir istek istiyorum. Torunum Zeynep'e gelsin derelerden, tepelerden.
0: Derelerden, tepelerden. Bu acaba bir oyun havası gibi bir şey miydi ki? Yayına aldık. Müslüm Baba girdi bile. Bu arada Emine Hanım ve torunu Zeynep de hoş gelmiş, şeref vermişler. Yasin Yaşlı'dan yapacağım.

Bahar Zinkal. Merhabalar Nale Hanım, kolay gelsin. Asiye Sultanıma Mesut Çelebi'den bir şarkı armağan ederseniz diyor, seviniz eder misiniz? Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Sondan bir önce. Herhalde oyun havası ya da Neşet Ertaş'la gideceğim, bilemiyorum. Şeyle, oyun havasıyla gideriz.

Şimdi cuma saati de yaklaşıyor. Dolayısıyla arkadaşlar cuma özel programımız var birazdan. Bugünlük bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Maalesef bir süremiz, bir zaman dilimimiz var. Elimizden geleni yaptık. Bana düşen sessiz kalmak. Yani daha az konuşup daha çok şarkı yayınlamaya çalışmak ama yetişemiyoruz yine onu. Bunun akşamı var. 18-21 kuşağında yeniden görüşebiliriz. Mesela İnsan Okudum Özlem Özdil, Murat Karacan Yar Yanımda Olmayınca, Yüce Dağ Başında Üzüm Kol Atmış, Hapishanelere Güneş Doğmuyor Neşet Ertaş, Serkan Göğe Bakan Diğer Yarım. Ve geç kalıyorsun sabahları. Geç yazılınca mesajlarda sıraya alınamıyor maalesef. Şimdi bunlardan hangisinde var? Sıra hangisinde? İnsan Okudum Özlem Özdil'de sıra. Şimdi torunda oynamak istiyor. Nasıl yapalım? Azıcık Özlem Özdil, azıcık Yasin Yaşlı yapar. Yavaş yavaş tasımızı, tarağımızı toplar buradan. Deriz herkese hayırlı cumalar diyelim. Cumanın bereketi hayrı üzerimize olsun. Az sonra Oğuz Medya Radyoları'nda yine eş zamanlı olarak cuma özel programı sizlerle olacak. Kaçırmamanızı tavsiye ederiz. Radyolarımızı kapatmamıza gerek yok. Yayında yapım demeye geçen tüm Oğuz Medya ekip arkadaşlarım adına dileyen, dinleten, dahil olan, eşlik eden herkese sonsuz teşekkürler. Hoşçakalın.

0: Pahalı taban gübrelerine servet ödemekten yorulmadınız mı hemşerim? Uğurlu Tarım güvencesiyle taban gübresi maliyetinizi yarı yarıya düşürüyoruz. Nasıl mı? Uğurlu Tarım tohum kaplama ve özel DAP ayarında sıvı gübre setimizle içeriğindeki 23 milyon canlı bakteri sayesinde toprağınızda kilitli kalmış çözülmeyen gübreleri çözüp kullanıyoruz. Firesiz çıkım, güçlü köklenme, kuraklığa ve soğuğa karşı maksimum direnç sağlıyoruz. Hem toprağınız organikleşiyor hem de paranız cebinizde kalıyor. Kullanan çiftçilerimiz memnun. Verim ortada. Ayrıca yüksek verimli, sertifikalı, makarnalık, ekmeklik, buğday ve arpa tohum çeşitleri talep toplama başlamıştır. Artık bu sese kulak verin. Harmanınızı Uğurlu Tarım'la bereketlendirin. Yeni adresimiz Kaplıca Mahallesi Okullar Sokak numara 16 Barbaros İlköğretim Okulu çaprazı Sarıkaya. İletişim Kadir Uğurlu 0553 165 9906 0553 165 9906.
1: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
2: Akdağ Madeninin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeninde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeninde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
3: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini pancar su motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamec, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eko motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 0066 0539 823 4599.
4: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

0: Şu anda Oğuz Efendi dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin.
1: Dile kolay. Tam 44 yıl. 1982'de küçük bir atölyede başlayıp, şimdi ise yeni yerimizde, yeni şirketimiz Karmak Tarım çatısı altında çiftçimizin yanındayız. 4 tondan 16 tona kadar tek dingil ve çift dingil römork, su ve mazot tankeri imalatımız, sektöre yön veren Şakalak, Toscano, Doğanlar, Kayhan, Ertuğrul, Kahraman, Aydın, Öntar, Üntar Özdemir, Altınay, Erdallar, AGL, Oğuz Yiğit, Özmak, Grovmak, Kulmaksan elektrikli yem karma makineleri, FX dümenleme ve birçok firmanın bayilikleriyle gücünüze güç katmaya geldik. Tarım makinelerinin satış, servis ve yedek parça hizmetiyle tek çatı altında Karmak Plaza'da güçlü ekip kadromuzla hizmet vermekteyiz. Siz değerli çiftçilerimize Ziraat Bankası ekipman kredisi, İmece kart ve kredi kartı taksit imkanıyla birçok ödeme kolaylığı sunuyoruz. TKDK İPARD, KKYP'de %50, %75 devlet destekli dosya hazırlama kolaylığıyla hibelerden faydalandırıyoruz. Siz kıymetli müşterilerimizi yeni yerimize bekleriz. Atas Sanayi Sitesi yanı New Holland karşısı Sarıkaya'dayız. İletişim 0501 364 66 66. Karmak Tarım Plaza. Mehmet Ali Karabulut ve Okan Karabulut. Güvenli alışverişin bereketli kazanca dönüştüğü tek adres. Eser Metal. Metale dair tüm ihtiyaçlarınızı toptan fiyatına perakende alabileceğiniz bölgenin en bol çeşitli toptancısı. Demir, sac, profil, boru, lama, shingle, trapez, kapı sacı, OSB, vida, NPI ve NPU çelik çatı malzemeleri. Hırdavat çeşitlerimizde demirle ilgili ne lazımsa toptan satışımız ve toptan fiyatına perakende satışımızla hizmetinizdeyiz. Eser Metal ve Geri Dönüşüm. Atas Sanayi Sitesi E Blok numara 1 Sarıkaya. Samet Cengiz 0536 986 3944 0536 986 3944.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin.
1: Değerli Oğuz FM dinleyicilerimiz, Cuma özel programımız başlıyor. Hayırlı cumalar dileriz.

0: gün olur, yaprağı düşer güllerin. Bu can ten evinden çıkar giderim. Sevdam güle döner, ben de gülerim. Bana güller derin, kırmızı güller verin. Güller ağlar bana, bu derdi güller anlar. Bana güllerimi, güllerimi verin.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

Allah'ım, sen benim Rabbimsin. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Ve gücüm yettiğince sana olan ahdime ve vaadime bağlıyım. İşlediğim kötülüklerin şerrinden sana sığınırım. Üzerimdeki nimetlerini itiraf eder, günahlarımı da ikrar ederim. Beni affet. Zira günahları bağışlayan ancak sensin. Cumamız mübarek olsun. Hayırlı cumalar. Değerli Oğuz FM dinleyicilerimiz, Cuma özel programımız devam ediyor.

Ey gül, ey goncayı nur, meftun yaprak har sana. Sensin gönüller mahı, bu yaz, bu bahar sana. Mucize saltanatın taşları ayna yapar. Her ırmak ve her deniz, her leylü nehar sana. Senin zat-ı akdesin alemlere rahmettir. Cibril vefalı yoldaş, yüce Allah yar sana. Bu nice iştiyaktır ey en güzel sevgili, asırlardır koşu.

Diyor genç ihtiyar sana, nazarın kalbe şifa, sözün hikmet incisi, hangi dertli kavuşsa olur bahtiyar sana. Misk kervanı kapında karar kılmıştır senin, nebilerin diliyle hep övgüler var sana. Ay, güneş, zühre, ülker, nuruna pervanedir. Alemde olmak ister, aşıklar civar sana. Senin yolun hep açık, gidişin Allah'adır. Dağlar ateş kesilse, olamaz duvar sana. Güzelliğin alemde misli bulunmaz inci. Ey gül, hasret çekmede cennet, o bulvar sana. Dedin ki şükreden kul olmak istemem mi ben? Rabbin ihsan buyurdu, hurma, üzüm, nar sana. Her mucizen parmakla gösterilmede senin. Çağlatmak öyle kolay, çöllerde pınar sana. Hicranın bir kütüğü dertle bir karar etti. Hep özlem duymadadır, selvi ve çınar sana. Cennetin çiçekleri senin kokunu taşır, benzemeye çalışır, beyazlıkta kar sana. Güneş güzel yüzünden parlaklık aldı ey gül. Acep hayran olmadan hangi göz bakar sana? Acep hayran olmadan hangi göz bakar sana?

0: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.
1: Allah'ım, hanemizden bereketi, gönlümüzden muhabbeti, dilimizden duayı eksik etme. Dualarımızı kabul, ömrümüzü hayırlı eyle. Amin. Hayırlı cumalar.
2: Değerli Oğuz FM dinleyicilerimiz, Cuma özel programımız devam ediyor. Hayırlı cumalar dileriz.

0: İlk günkü aşkla.
1: Başerler Tarım, Abalım Yem Bayiliği ile un, yem, tuz, kepek, küspe, ezme, mısır, gübre ve tohum çeşitlerinde en uygun fiyatlar ve zengin ürün yelpazesi sizleri bekliyor. Adres: Sorgun Yolu Üzeri Başerler Tarım Deposu, Sarıkaya. İletişim: 0533 218 66 66. Başerler Tarım, kazancınıza bereket katar.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.
3: İmkanın bittiği yerde iman vardır. Derdin ne kadar büyük olursa olsun, derdinden büyük Allah vardır. Cumanız mübarek olsun. Hayırlı cumalar.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

0: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.
1: Allah'ım, bizi dostlarına dost, düşmanlarına düşman olanlardan ve sabreden, şükredenlerden eyle. İşinde sebat eden, nimetine şükreden, ibadetini güzel yapan, doğru konuşanlardan eyle. Amin. Cumanız mübarek olsun. Hayırlı cumalar.
0: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

0: Allah'ım, geçtiğimiz yılda işlediğimiz kusurları Rahman ve Rahim isimlerin hürmetine bağışla. İçinde bulunduğumuz bu yılı ise Kerim ve Vehhab isimlerin hürmetine hakkımızda hayırlı ve bereketli eyle. Sen affedicisin, ikram sahibisin, affetmeyi seversin. Ne olur bizi affet. Cumanız mübarek olsun.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.
1: Değerli Oğuz FM dinleyicilerimiz, Cuma özel programımız sona erdi. Haftaya Cuma günü aynı saatte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.
0: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardım İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeninde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeninde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
3: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje. 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat Mühendisi Fahrettin Cansever. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik.
4: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

0: kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Yozgat İl Genel Meclisi, Sorgun ilçesi Bedir Baba mahallesinde yapılacak termal hamam için saniyede 3 litre jeotermal su tahsis edilmesini değerlendirdi. Yatırımın 1 yıl içinde başlaması, 2 yılda tamamlanması şart koşuldu. Yozgat'ın Yerköy ilçesinde yaşayan Neşet Ertaş, babası Muharrem Ertaş'la müzik yaparak halk müziğine katkı sağladı. İlçe sakinleri adına kültür ve sanat merkezi kurulmasını talep ediyor. Ertaş, müziğiyle hafızalarda yaşıyor. Yozgat'ta Sorgun Milli Egemenlik İlkokulu 3'te sınıfı başkanı Emir Kasım Şahin seçim sözünü tutarak Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci'yi sınıfa getirdi. Başkan Ekinci çocuklarla sohbet ederek hediyeler dağıttı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 3 fondan 214 kişinin 187,6 milyar lira kazandığını belirleyerek isimleri TMSF'ye bildirdi. Fonlardan önceden haberli çıkış yapanlar inceleniyor. 43 bin yatırımcının parası bankalara yatırıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uluslararası adalet sisteminin ağır yaralı olduğunu belirterek, Birleşmiş Milletler'deki veto hakkına sahip 5 ülkenin kararlarının 190'dan fazla ülkenin iradesini bağımlı kıldığını vurguladı.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 49 lira 35 kuruştan, gram altınsa 6.644 lira 12 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı sahadaki oyunla farkı kapatarak şampiyonluk ihtimalinin yüksek olduğunu, hakem hatalarının engel olduğunu söyledi. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi'nin Arjantin milli takımından ayrılışına duygusal mesaj gönderdi, saygı ve sevgisini dile getirdi.
1: Hava durumu.
2: Yozgat'ta hava bugün parçalı bulutlu ve en yüksek sıcaklık 20 derece olacak. Sorgun'da bugün parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 21 derece. Sarıkaya'da bugün parçalı bulutlu olup en yüksek sıcaklık 15 derece. Akdağ Madeni'nde bugün parçalı bulutlu ve en yüksek sıcaklık 15 derece. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğalgazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim, Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: En seçkin türküler radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
4: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: vardı. Doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe, Sorgun'da Termal Otel karşısında. Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut. Telefon 0501 140 6606. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532 489 6640. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0543 843 804066. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 4066. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 7890. Akü spotçudan değil, akü Akücüm Akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

0: Akdağ Madeni'nin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saç Metal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç paner bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımız da başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeni'nde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
1: Yozgat'ın bereketli toprakları, Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı ile geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 60 66 0507 079 21 06.
2: Başkent Road Balance ön düzen servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu rot ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balance ön düzen servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No 8A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 70 5593 0533 359 75 93.
1: Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık

0: Adres: Ahisavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 2717. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim: Umur Murat 0546 468 6638, Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres: Sanayi Sitesi E Blok numara 83 Akdağ Madeni.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.
3: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.
4: Akdağ Oğuz Efendi.

Pahalı taban gübrelerine servet ödemekten yorulmadınız mı hemşerim? Uğurlu Tarım güvencesiyle taban gübresi maliyetinizi yarı yarıya düşürüyoruz. Nasıl mı? Uğurlu Tarım tohum kaplama ve özel DAP ayarında sıvı gübre setimizle içeriğindeki 23 milyon canlı bakteri sayesinde toprağınızda kilitli kalmış çözülmeyen gübreleri çözüp kullanıyoruz. Firesiz çıkım, güçlü köklenme, kuraklığa ve soğuğa karşı maksimum direnç sağlıyoruz. Hem toprağınız organikleşiyor hem de paranız cebinizde kalıyor. Kullanan çiftçilerimiz memnun. Verim ortada. Ayrıca yüksek verimli, sertifikalı makarnalık, ekmeklik, buğday ve arpa tohum çeşitleri talep toplama başlamıştır. Artık bu sese kulak verin. Harmanınızı Uğurlu Tarım'la bereketlendirin. Yeni adresimiz Kaplıca Mahallesi Okullar Sokak numara 16 Barbaros İlköğretim Okulu Çaprazı Sarıkaya. İletişim Kadir Uğurlu 0553 165 9906 0553 165 9906. Büyük Ata Otomotiv, TÜMOSAN Yozgat Bölge Bayi'nden büyük fırsat. TÜMOSAN traktörlerde geçerli, kaçırılmayacak ödeme avantajı Büyük Ata'da. 50 beygirden 125 beygire kadar, 3 yıl elden ödemeli, bankasız, kefilsiz ve faizsiz kampanyamızla hayalinizdeki traktöre şimdi daha kolay sahip olun. Bu büyük fırsatı kaçırmayın. Sizi de kampanyadan yararlanmak için showroomlarımıza bekliyoruz. TÜMOSAN Yozgat Bölge Bayisi, Büyük Ata Otomotiv, Mehmet Büyük Ata 0532 772 2140. İşiniz tarım olduğunda çözümünüz TÜMOSAN olsun. Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu

0: veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim'a, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com. Başarı tesadüf değil, doğru sistemin sonucudur. Akdağ Madeninde eğitime yeni bir soluk getiren Sistem 360 özel öğretim kursu olarak alanında uzman eğitim kadrosu, temel dersler, eğitim koçluğu, rehberlik ve tercih danışmanlığı, güçlü yayın desteği, ayrıntılı sonuç analizleri ve deneme kulübüyle öğrencilerimizi hedeflerine hazırlıyoruz. Üstelik deneme kulübüne kayıt olan öğrencilerimize 3D paragraf ve bilgi sarmal problemler soru bankası hediye. Kayıtlarımız devam ediyor. Detaylı bilgi için 0530 167 36 66 0536 655 45 98 Sistem 360 Özel Öğretim Kursu Başarı Bir Sistem İşidir. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Ziya Gökalp Caddesi Öğretmen Evi Karşısı numara 7 Akdağ Madeni.
1: İlçemizin tanınan ustası Murat Vural, Bay Fön erkek kuaförüyle yeni yerinde kapılarını açtı. Yarım asra yaklaşan deneyim, usta eller ve profesyonel dokunuşlarla şimdi yeni adresinde modern konseptiyle sizleri bekliyor. Şıklığına ve bakımına önem veren erkeklerin adresi Bay Fön erkek kuaförü, 2. Sakarya Caddesi, numara 48A Akdağ Madeni. İletişim Murat Vural, 0531 850 3302 0531 850-3302.
2: Gülpar Renault'da ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. 1. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13, Belikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. 2. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. Kilometre, telefon 311-54-14. Belikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

0: en seçkin türküler radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
2: Akdağ Oğuz Efendi.

0: Evine kalite katmak isteyenler buraya.
1: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata. Kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
0: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
1: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatla. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
0: Akdağ Madeni'nde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
1: Perdecim AVM, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak'ta.
0: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77.
2: Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal. Dinlemede kal.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetix, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Polat Kardeşler Harfiyat İnşaat Limited şirketi olarak Kadışehri'ne 9 kilometre mesafede Buzluk Köyü'nde kum, çakıl, eleme, yıkama işletmemiz açılmıştır. Tüm bölge halkımız için hayırlı uğurlu olsun. 2010 yılından bugüne hizmetinizde olan firmamızda anahtar teslimi tüm inşaat işleri, temelden çatıya kaba ve ince inşaat malzemeleri, fayans ve granit çeşitleri, çimento, kum, bims, tuğla, kiremit, inşaat demiri, ısı yalıtım ürünleri, profil demir boru çeşitlerimizle nakliye, yük taşıma, harfiyat, vinç hizmeti ve yüksek katlara malzeme verme hizmetimizle de sizlerleyiz. Siz değerli müşterilerimizi çay kahve içmeye bekleriz. Adres: Yeni Mahalle Kardelen Sokak No 28 Kadışehri Yozgat. İletişim: 0538 282 42 66 0533 280 0990. Cadde Kokoreç, Akdağ Madeninde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 544 545 0166.
2: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancar Su Motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamek, Husqvarna, Solex, Ağaç Kesim Motorları, Benzinli ve Dizel Su Motorları, Bahçe Çapa Makineleri, Motorlu Çim Biçme Makineleri, Motorlu Ot Tırpanları, Eko Motorlu Testere, Süt Sağım Makineleri, Hamur Karma Makineleri, Sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim: 0549 502 çift 066 0539 823 4599.
3: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
1: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat, Sanayi Sitesi D Blok, numara 82 Akdağ Madeni. İletişim: Abdullah Yüce 0532 521 10 15 0532 521 10 15.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Akdağ Oğuz efendim.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 0544 524 73 37.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe, Sorgun'da Termal Otel karşısında.
1: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi Ankara Bulvarı Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153
0: Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni.
1: Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48
2: Reklamları dinlediniz.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

Süzgen Grup, İnşaat Müteahhitlik, İnşaat Malzemeleri, Nakliye ve Harfiyattan Bahar Kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev gibi anahtar teslimi, tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyalarımız yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37 Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

olsaydın. Sevmezdim kimseyi, sen doğmasaydın. Deli oldum senden, haydi düşelim.

0: güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardım İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495.
1: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Yozgat'ın Sesi, Oğuz

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev, veranda, bungalov, tiny house, kış bahçesi, havuz yapımı, kamelya, çelik çatı, bahçe duvarı, çim, çit çekimi gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde bir telefon kadar yakınız. 0544 524 73 37.
1: Büyük Ata Otomotiv, TÜMOSAN Yozgat Bölge Bayi'nden büyük fırsat. TÜMOSAN traktörlerde geçerli, kaçırılmayacak ödeme avantajı Büyük Ata'da. 50 beygirden 125 beygire kadar, 3 yıl elden ödemeli, bankasız, kefilsiz ve faizsiz kampanyamızla hayalinizdeki traktöre şimdi daha kolay sahip olun. Bu büyük fırsatı kaçırmayın. Sizi de kampanyadan yararlanmak için showroomlarımıza bekliyoruz. TÜMOSAN Yozgat Bölge Bayisi, Büyük Ata Otomotiv, Mehmet Büyükata, 0532 772 2140. İşiniz tarım olduğunda çözümünüz TÜMOSAN olsun. Başarı tesadüf değil, doğru sistemin sonucudur. Akdağ Madeninde eğitime yeni bir soluk getiren Sistem 360 özel öğretim kursu olarak alanında uzman eğitim kadrosu, temel dersler, eğitim koçluğu, rehberlik ve tercih danışmanlığı, güçlü yayın desteği, ayrıntılı sonuç analizleri ve deneme kulübüyle öğrencilerimizi hedeflerine hazırlıyoruz. Üstelik deneme kulübüne kayıt olan öğrencilerimize 3D paragraf ve bilgi sarmal problemler soru bankası hediye. Kayıtlarımız devam ediyor. Detaylı bilgi için 0530 167 36 66 0536 655 45 98 Sistem 360 Özel Öğretim Kursu Başarı Bir Sistem İşidir. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Ziya Gökalp Caddesi Öğretmen Evi Karşısı numara 7 Akdağ Madeni. Evine kalite katmak isteyenler buraya.
2: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata. Kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
1: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
2: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatla. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
1: Akdağ Madeninde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
2: Perdecim AVM, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77.
0: İlçemizin tanınan ustası Murat Vural, Bay Fön erkek kuaförüyle yeni yerinde kapılarını açtı. Yarım asra yaklaşan deneyim, usta eller ve profesyonel dokunuşlarla şimdi yeni adresinde modern konseptiyle sizleri bekliyor. Şıklığına ve bakımına önem veren erkeklerin adresi Bay Fön erkek kuaförü, 2. Sakarya Caddesi, numara 48A, Akdağ Madeni. İletişim Murat Vural, 0531 850 3302, 0531 850 3302. Başkent Road Balans ön düzen servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu rot ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şasi işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balans ön düzen servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No 8A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 70 7593 0533 359 7593.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız. Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut. Telefon 0501 140 6606. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532 489 6640. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0543 805 40 66. Sorgun Şubesi, Sanayi Camii Yanı, Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Sen oyunun manyak.
1: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 0544 524 73 37.
2: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: çok seviyorum. Ne örüyorum?
1: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetix, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat. Akdağ Madeninin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saç Metal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç panel bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımız da başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeninde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
2: Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği,

0: kapattığı. Adres: Ayısavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 2717. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim: Umur Murat 0546 468 6638, Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres: Sanayi Sitesi E Blok numara 83 Akdağ Madeni.
1: Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancarsu motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamec, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri...

0: 66 0539 823 4599.
1: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat Mühendisi Fahrettin Cansever. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde. Lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.
4: Akdağ Oğuz Efendi.

0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Yozgat İl Genel Meclisi, Sorgun ilçesi Bedir Baba mahallesinde yapılacak termal hamam için saniyede 3 litre jeotermal su tahsis edilmesini değerlendirdi. Yatırımın 1 yıl içinde başlaması, 2 yılda tamamlanması şart koşuldu. Yozgat'ın Yerköy ilçesinde yaşayan Neşet Ertaş, babası Muharrem Ertaş'la müzik yaparak halk müziğine katkı sağladı. İlçe sakinleri adına kültür ve sanat merkezi kurulmasını talep ediyor. Ertaş, müziğiyle hafızalarda yaşıyor. Yozgat'ta Sorgun Milli Egemenlik İlkokulu 3'te sınıfı başkanı Emir Kasım Şahin seçim sözünü tutarak Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci'yi sınıfa getirdi. Başkan Ekinci çocuklarla sohbet ederek hediyeler dağıttı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 3 fondan 214 kişinin 187,6 milyar lira kazandığını belirleyerek isimleri TMSF'ye bildirdi. Fonlardan önceden haberli çıkış yapanlar inceleniyor. 43 bin yatırımcının parası bankalara yatırıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uluslararası adalet sisteminin ağır yaralı olduğunu belirterek, Birleşmiş Milletler'deki veto hakkına sahip 5 ülkenin kararlarının 190'dan fazla ülkenin iradesini bağımlı kıldığını vurguladı.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 49 lira 35 kuruştan, gram altınsa 6.644 lira 12 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı sahadaki oyunla farkı kapatarak şampiyonluk ihtimalinin yüksek olduğunu, hakem hatalarının engel olduğunu söyledi. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi'nin Arjantin milli takımından ayrılışına duygusal mesaj gönderdi, saygı ve sevgisini dile getirdi.
1: Hava durumu.
2: Yozgat'ta hava bugün parçalı bulutlu ve en yüksek sıcaklık 20 derece olacak. Sorgun'da bugün parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 21 derece. Sarıkaya'da bugün parçalı bulutlu olup en yüksek sıcaklık 15 derece. Akdağ Madeni'nde bugün parçalı bulutlu ve en yüksek sıcaklık 15 derece.

0: Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
1: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun, ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Paran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim, Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
2: Süzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız sona erdi.
3: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.
4: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

0: En büyüğünden en küçüğüne ticaretle uğraşan, üretim yapan, hizmet sektöründe hizmet veren kıymetli esnafımız. Bölgenin en çok sevilen, en çok dinlenen, en geniş kapsama alanına sahip radyomuzda reklamlarınızı yayınlayarak sizleri konuya komşuya, ele aleme, dosta düşmana, cümle aleme reklam edelim. Reklama ihtiyacım yok deme. Reklam prestijdir. Reklam güçtür. Reklam hedef kitlenizin bilinçaltına yerleşmektir. Öyleyse ne duruyorsun? Bölgenin güçlü sesi Oğuz Medya ile tanıtımı yap, herkes bilsin seni. Reklam servisimizi şimdi ara ve %50 indirim kampanyamızdan faydalan. Reklam iletişim numaramız 0354 314 1814. 0354 314 1814.
1: Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese kulak verin. Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz FM'de. Dinlemede kal, dinlemede, dinlemede kal.
2: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

Efendim selamlar, sevgiler, merhabalar, hayırlı akşamlar. Sesimizin, yüreğimizin, sevgimizin ulaştığı herkese, herkesime mutlu akşamlar. Bugün 9 Ekim 2026 günlerden Cuma, 18.04 Türkiye'nin saatleri. Sesimizin, yüreğimizin, sevgimizin ulaştığı herkese, herkesime mutlu akşamlar. Akkayalar Mobilya katkılarıyla huzurlarınızdayız. Keyifli, güzel bir akşam olsun. Başlıyoruz, hoş geldiniz.

kimler nerelerden bizlerle dedi ki Atilla Bozkurt Çokum Eşmeköy Sarıkaya'dan aramızdan. Selam, ben Atilla Bozkurt. Sıradaki parçayı Çokum Eşmeköy'üne muhtarına armağan ediyorum. Uğur Bozkurt'a gelsin demiş. Peki hoş.

kalmış bugün bir mesaj ama bu şimdi buradalar mı bilmiyoruz. 12.40'da göndermişler. Tuğçe Bekinsoy'un doğum günüymüş bugün. Günaydın abla, annemin doğum günü demiş. Kaçırmışız biz bunu. Ama saat 12'de bitiyor program arkadaşlar. Buyur. Mutlu senelere demiş annesine. Evet, sizin aracılığınızla canım abim Rafet Altınışık'a selam göndermek istiyorum. Bir de şarkı armağan etmek isterim. Selamünaleyküm canım abim. Elbet bitecek bir gün bu zor günler. Seni çok seviyorum. Kendine iyi bak. Uğur Işınak'tan Akıp Gider Yıllar parçasını armağan etmek istiyorum. Tekrardan hayırlı günler diliyorum demişler. Erken yaptın. Saat 18'de başlıyoruz tekrar arkadaşlar. Ankara'dan Başak. Ankara'nın en delikanlı adı Ahmet Çelebi, Müslüm Gürses Tutku şarkısını çalarsanız seviniz demişler. Alalım. Ankara'dan Başak Burcu. Sizi dinleyen Ahmet Çelebi Şahin için Enver Yılmaz Can Çiçeğin parçasını istiyorum. Seviyorum abilerin aslanı demiş ama bir tane seçtim. Müslüm Baba gelir. İyi yayınlar Yozgat'ta bulunan Umut Demir ve arkadaşlarına. Şahan Gök güne bakan. Diğer yarım çalarsanız teşekkür ederiz. Onun hep yanında olan arkadaşları Elif'e armağan olsun. Arkadaşı Elif'e de armağan olsun demişler. Tutku'dan sonra yapalım. Devrik cümleler. Kısa kısa yazın. Uzun yazmayın. Atlıyorum bazı yerleri okumuyorum. Enver Yılmaz Firari istiyoruz. Ömer Akça Temiz için çalar mısınız demişler. Kayseri'den Emircan Kelek, Uğur Karakuş'tan Dolmuş Sayfalarım şarkısını armağan ediyorum. Radyonun başında çalmanızı bekliyorlar demişler. Enver Yılmaz'ın peşine bıraktı. Ankara'dan Yakup Mustafa Yavuz'dan Sevdiğim şarkısını. Aslan Dayım, Bilal Canlı ve Dostları Yeni Doğanlı Dayıko, Yavuz Sarsılmaz, Eren Ateş, Serkan Uludağlı'yı armağan ediyorum demiş. Daha çok uzun mesaj. Kederlinin biri. Kendiniz yazın. Çok uzun yazılıyor bazen. İyi akşamlar. Her zamanki yerimizi aldık. Ablası Duygu'dan, kardeşim Yunus Emre Bozkurt ve bütün yanındaki arkadaşları için Muhsin Yazıcıoğlu'nun ağıtını armağan ediyorum. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Cansın demiş. Vay vay. Güzel günleri bekleyerek büyüdük. Şimdi eski günleri özleyerek yaşıyoruz. Kolay gelsin. Azmi Bulut ben. Gazi Anayurt Taksi. Her gün siz dinliyoruz. Yunus Emre Bozkurt'a ve arkadaşları için Müslüm Gürses'ten Sevda Yüklü Kervanlar. Hangisini çalayım? Cihan Yarışır, Mustafa Karaşahin için Mustafa, pardon, Mahsun Kırmızıgül'den Kral Sensin armağan ediyorum diyor Mehmet. Allah Allah Allah Allah. İyi akşamlar Ankara Yeni Doğan'dan Makbule Tümtürk. Maral'dan Maral'ın parçasını rica ediyorum. Canım oğlum Halit Tümtürk'e ve arkadaşları Ahmet Çiçek, Yavuz Sarsılmaz, Arlı Fero, Eren Ateş, Bilal Canlı ve Serkan Uludağlı için istiyorum. Allah'a emanet olun. İyi akşamlar, iyi yayınlar dilerim size de. Müslüm Gürses'ten Aklı Yok armağan ediyorum. Mehmetcan Yılmaz ve dünyadaki abilerine armağan olsun demişler. İyi akşamlar Kayseri'den Çekici Burak, Azer Bülbül'den Hüküm Giymişim parçasını Akdağ Madeninde Ömer Akça Temiz abime armağan olsun der. Derviş Efe, canım babam Halit Tümtürk'le arkadaşları Arif Ötleş, Yavuz Ötleş, Arulu Fero, Eren Ateş, Yavuz Sarsılmaz'a, Bilal Can Çiçek, Mustafa Yavuz doyamadım armağan ediyorum, iyi yayınlar. Evet, 18-12 Türkiye'nin saatleri sevgili dostlar. Akkayalar Mobilya katkılarıyla huzurlarınızdayız. Yatak odaları, yemek odaları, koltuk takımları, kanepeler, halılar, yatak ve bazalarda bol ve zengin çeşitlerimiz. Mutfak masaları, orta sehpalar, servis sehpa çeşitleri, beyaz eşya, elektronik ve elektrikli ev gereçleri, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, ankastre setler. Akkayalar Mobilya'da Bambi'den her 5000 TL'lik alışverişinizde
41 Tok otomobilden birini kazanma şansı da sizleri bekliyor. Bambi Uyku Merkezi Akkayalar Mobilya'dan her 5000 TL'lik alışverişinizde çekiliş kartınızı alın. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıca Bambi'de nakit alımlarda %15 anında indirim ya da kredi kartlarına vade farksız 9 taksit imkanı var. Nevzat Şener Bulvarı, İş Bankası karşısı Sarıkaya'dayız. 0544 208 32 33'ten bizlerle iletişime geçebilir. Ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

0: Oğuz FM reklam.
1: Evlerinize ve mekanlarınıza konfor, estetik ve güven katıyoruz. Talas Fen Cam Balkon, 20 yıllık tecrübeli ekibiyle Sarıkaya'da hizmetinizde. Pergola, tente sistemleri, zip ve plise termal perde, ısı camlı kollu cam balkon, giyotin cam, kış bahçesi, otomatik kepenk, panjur, garaj kapısı, çelik kapı, alüminyum ve PVC doğrama, sineklik, duşakabin, ters tavan ve duvar üstü lazer korkuluk işlerinizde uzman dokunuşlar. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Talas Fen Cam Balkon, Ramazan ve Mustafa Talas. Adres: Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri Sarıkaya. İletişim: 0542 742 5795. 0542 742 5795.
2: Bölgenin en büyük av, balık ve kamp malzemeleri mağazası Güray Av Bayi'nde dev kampanya başladı. Dev kampanya başladı. Yerli ve ithal av tüfekleri, av fişekleri, kuru sıkı ses tabancaları ve havalı tüfekler, kara ve balık avcılığı kıyafetleri, olta kamışları, makineler ve canlı cansız zengin yem çeşitleri. Ayrıca kamp sandalyeleri, masalar, ocaklar, çakı, bıçak ve tüm kamp ekipmanları uygun fiyatla satışta. Yıllardır güvendiğiniz kalite şimdi görülmemiş fiyatlarla. Tüm stoklarımızı maliyetine satıyor ve kapatıyoruz. Bölgenin en uygun fiyatlarını kaçırmayın. Güray Av Bayi, Bahçeli Evler Mahallesi, İhsan Ünsal Sokak, No 2 Taksimce, Sorgun. İletişim 0544 445 37 62. Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Kafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Kafe Sorgun'da Termal Otel karşısında.
3: Boğazlayan'da 50 yılı aşkın güven ve kalitenin adı Yücel Beyaz Eşya, şimdi Boş Boğazlayan şubesiyle hizmetinizde. Yarım asra aşan tecrübesiyle eviniz için ihtiyaç duyduğunuz tüm beyaz eşya ve elektronik ürünleri kalite, güven ve uygun fiyat anlayışıyla tek çatı altında sizlere sunuyor. Yeni Boş Boğazlayan şubemizde sizleri neler bekliyor? Geniş ürün yelpazesi, modern ve ferah mağaza ortamı, hızlı ve güvenilir satış sonrası hizmetler. Adres: Çarşı İçi Hastane Yolu üzeri Yücel Beyaz Eşya Boş Boğazlayan Şubesi. Güvenin, kalitenin ve doğru tercihlerin buluşma noktası Yücel Beyaz Eşya ve Boş Boğazlayan Şubesi.
4: Reklamları dinlediniz.
0: Oğuz Efem sesi Oğuz Efem.
5: Oğuz Efem WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66.
6: Akkayalar Mobilya şoför Nalan'ı sunar.

Dertler derya olmuş, ben de bir sandal vahiy devrilip batmışım. Evet, canım, eşim İmdat Erdem ve tüm arkadaşlarına Eda Doğanay ve Seyfi Doğanay'dan Sen Geliydin parçasını yayınlar mısınız? Teşekkür ederiz demişler. Hemen alalım listemize. Sırayla gönderiyorum arkadaşlar mesajları, okurum. Acele etmeyin, daha yeni başladı program. Tekrar gönderip soru işareti falan attığınız zaman en sona gidiyorsunuz, bilginiz olsun. Kardeşim Yunus Emre Bozkurt için Sabri Öge'den Kadersizim Kısmetsizim parçasını armağan ediyorum demiş dinleyicimiz. Niğde'den selamlar var. Ömür yoldaşım Durmuş Duyar için Mustafa Kemal Şemsettin Allı Turnam Yine Yaralanmış adlı parçayı istiyorum. İyi ki varsınız. Manisa'dan iyi akşamlar Nale Hanım. Canımın içi babam Durmuş Duyar'a saygılarımı gönderiyorum. Cumali Işık Sildim Gönül Defterinden türküsünü babama armağan ediyorum. Onu çok seviyorum diyor. Evet, Akkayalar mobilya katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz, tüm hızıyla. Bir yandan mesajlarımız, isteklerimiz ulaşsın. Hani neredesiniz? Osman Doğan Sarıkaya'dan aramızda. Hoş geldiniz. Neşet Ertaş'tan Yalan Dünya'yı istiyorum. Öncelikle anneme, babama ve bütün aileme gelsin. Şimdiden teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Sarıkaya'mıza da selam.

0: Akkayalar Mobilya şoför Nalan'ı sunar.
1: Konçak Metal. Metalde mükemmellik, kalitede liderlik. Demir, profil, NPI, NPU, petek I, köşebent, lama, izli kare, silme, OSB, trapez saç, çatı paneli, cephe paneli, çatı çıkış kapak çeşitleri, modern yağmur iniş borusu çeşitleri, çim çit, panel çit çeşitleri, trapez saç altı keçe çeşitleri, büyük baş ve küçük baş hayvan yemlikleri, izocam, yağmur oluk aksesuarları, metal hırdavat çeşitleri, metal sanayi boyası çeşitleri ve birçok ürün çeşidi Konçak Metal'de. Çatı panellerinde 3 farklı marka, 3 farklı fiyat, 2 farklı renk seçeneğimizle siz değerli müşterilerimize bölgede en uygun fiyata hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sarıkaya'nın Toptan ve Perakende satış noktası Konçak Metal'den fiyat almadan karar vermeyin. Adres Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri İmam Hatip Lisesi karşısı numara 422 Sarıkaya. İletişim Mehmet Konuk 0541 842 2580 Ümit Çakır 0537 679 7496.
0: Akkayalar Mobilya şoför Nalan'ı sunar. Yol gidersin.

0: Sıralar Mobilya şoförün alemi sunar.
1: Evet sevda yüklü kervanlar, senin kapından geçer. Aşk şarabın içenler yarın derdine düşer. Buhan garip yatağı, bülbül derdim ortağı. Aşkın söyletir beni feryat feryat diyecek Müslüm babam. Görelim kimler burada. Ankara Mamak'tan Nur, sizden ricam. Canım ömrüm her şeyim Dayıko. Halit Tümtürk için Uğur Karakuş'tan sevdiğim şarkısını yayınlar mısınız? Hasret sana, özlem sana Dayıko. Beklenen gün gelecekse çekilen çileler kutsal gün kutsaldır. Sevdiğim, seni seviyorum adamım mesajıyla. İyi akşamlar, iyi akşamlar efendim. Hoş geldiniz. Bir isteğim olacak Murat Yalçın'dan. Bir deri bir kemik kaldı bedenim şarkısını canımdan çok sevdiğim Serkan Coşkun'a ve arkadaşları Cesim Yağcan'a, abisi Sinan Akaş'a armağan ediyorum. Alalım listeye, Uğur Karakuş'un peşine. Müslüm Baba söylüyor. Buyurun.

0: Evet, yatak odaları, yemek odaları, koltuk takımları, kanepeler, halılar, yatak ve bazalarda bol ve zengin çeşitlerimiz. Mutfak masaları, orta sehpalar, servis sehpa çeşitleri, beyaz eşya, elektronik ve elektrikli ev gereçleri, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, ankastre setler, akkayalar, mobilyadan. Ayrıca Bami'den her 5000 TL'lik alışverişinizde 41 tok otomobilden birini kazanma şansı. Bambi mağazamızda sizleri bekliyor. Bambi Büyük Merkezi Akkayalar Mobilya'dan her 5000 TL'lik alışverişinizde 41 tok otomobilden birini kazanabilirsiniz arkadaşlar. Bu 5000 TL'lik alışverişte çekiliş kartınızı almayı unutmayın. Nevzat Şener Bulvarı İşbank karşısı Sarıkaya'dayız. Aynı zamanda Bambi'den nakit alımlarda %15 anında indirim ya da kredi kartlarına vade farksız 9 taksit imkanı. Sizleri bekliyor. Kısa bir aramız var ama Mahzun Kırmızı Gül'den sonra.
1: Şoför abla radyolarda.

0: Polat Kardeşler Harfiyat İnşaat Limited Şirketi olarak Kadışehir'ine 9 kilometre mesafede Buzluk Köyü'nde kum, çakıl, eleme, yıkama işletmemiz açılmıştır. Tüm bölge halkımız için hayırlı uğurlu olsun. 2010 yılından bugüne hizmetinizde olan firmamızda anahtar teslimi tüm inşaat işleri, temelden çatıya kaba ve ince inşaat malzemeleri, fayans ve granit çeşitleri, çimento, kum, bims, tuğla, kiremit, inşaat demiri, ısı yalıtım ürünleri, profil demir boru çeşitlerimizle nakliye, yük taşıma, harfiyat, vinç hizmeti ve yüksek katlara malzeme verme hizmetimizle de sizlerleyiz. Siz değerli müşterilerimizi çay kahve içmeye bekleriz. Adres: Yeni Mahalle Kardelen Sokak No 28 Kadışehir Yozgat. İletişim: 0538 282 42 66 0533 280 09 90. Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim: Hasan Demirtaş, 0535 309 1957, Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardımı İletişim: Ali Demirtaş, 0542 798 0495.
1: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim: 0544 347 6066 0507 079 2106.
0: Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu rot ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi, Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No 8A Akdağ Madeni. İletişim: Mesut Yararsoy, 0533 359 7593 0533 359 7593. Cadde Kokoreç Akdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 544 545 0166. Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres: İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni.
2: Aktağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Aktağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
0: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat, Sanayi Sitesi D Blok numara 82 Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 10 15 0532 521 10 15.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Uğur Akdağ Vadili'nden aramızda. Hayırlı akşamlar Nalan Hanım. Ben Akdağ Beton Tır Şoförü Uğur. Sizden Müslüm Gürses'ten Garipler parçasını rica ediyorum. Şimdiden teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Evet, Akkayalar mobilya katkılarıyla soruyor. Birlikteliğimiz Tumuzu'yla Bekir İstanbul'dan burada. Abla iyi akşamlar. Sıradaki şarkı sana ve bütün herkese gelsin demiş. İstanbul'a selamlar Bekir. Neslihan aramızda. Merhaba Nalan Hanım. Sevdana gönül verdim. Çalar mısın bana? Kim söylerse sen çeker misin diyor. Nasıl yani? Niye çekeyim?
1: Gövde yıldız şekerlendi.
0: Murat Kurşun'dan aldım listeye şekerim. Sen çekersin. Hayırlı akşamlar Oğuz efendim. Ben Muzaffer Kaya. Sizi severek dinliyoruz. Oğlum Yusuf Kaya. Oğlum Çetin Kaya, oğlum Sinan Ömer Yağcan, Cesim Yağcan için çalarsam bir parça sevinirim demişsiniz ama bende yok o sanatçı. İyi yayınlar Yozgat, Arda da olan Akdağ Madeninde herhalde. Abi mumu da gelsin, Yıldız Tilbe'den çalarsanız sevinirim. Ne çalayım Yıldız'dan? Güzel bir şarkı bakalım. Evet, isteklerde Maral mekanlarımıza konuk olacak Maral'ımla. Buyurunuz.

0: dakikalar mobilya katkılarıyla sürüyor. Birlikteliğimiz tüm hızıyla yatak odaları, yemek odaları, koltuk takımları, kanepeler, halılar, yatak ve bazalarda bol ve zengin çeşitler. Mutfak masaları, orta sehpalar, servis sehpa çeşitleri, beyaz eşya, elektronik ve elektrikli ev gereçleri, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, ankastre setler, Akkayalar Mobilya'da. Bambi'den her 5000 TL'lik alışverişinizde 41 TOK otomobilden birini kazanma şansı da, ayrıca Bambi mağazamızda sizleri bekliyor sevgili dostlar. Seyfi Doğan Ali.
1: Akkayalar Mobilya.

İnsan kaç kez ölür? İnsan kaç kez yaralanır bu hayatta? İnsan kaç defa darda kalır bu alemde? Bu dar günümde, bu zor günümde istedim ki sen gelesin yar. Gelip de bu halımı göresin, elimi tutasın, sevdiğim diyesin. İstedim ki sen gelesin.

0: 19.13 Türkiye'nin saatleri devam ediyor birlikteliğimiz sumuzuyla. Bir yandan mesajlarımız da ulaşıyor. Ramazan Kılıç Almanya'dan aramızda.
1: Selamlar Nalan Hanım. Hayırlı akşamlar, iyi yayınlar.
0: İyi akşamlar, hoş geldiniz.
1: Gün itibariyle işimizden sonra, istirahattan sonra memleketimize Stuttgart Neuhausen tarafına yola çıktık hayırlısıyla.
0: Hayırlı yolculuklar olsun.
1: 486 kilometre ortalama yolumuz. Yağmurlu.
0: Allah kolay
1: hayırlısıyla versin. Yavaş yavaş bismillah dedik. Hayırlı akşamlar herkese.
0: Açık olsun.
1: Müslüm Gürses'ten biz babadan böyle gördük.
0: Tamam.
1: Herkes için bütün dinleyenlere gelsin. Sağlıcakla kalın. İyi hafta sonları. Pazartesi dinlemeye
2: nach
1: devam.
2: 200 metre scharf rechts auf Trotar Straße.
1: Siz pazartesi geliyorsunuz.
0: Evet.
1: İyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler.
1: Hayırlı akşamlar, iyi hafta sonları.
0: Çok teşekkürler size de. Hayırlı yolculuklar, iyi istirahatler diyelim şimdiden. Evet, Müslüm Baba, birçok isteğimiz var Müslüm Gürses'ten. Garipler diyeceğiz, efendime söyleyeyim, aklı yok diyeceğiz. Gönlüm bir sevdanın peşine düşmüş. Aklı yok, fikri yok, deli misali. Bir de biz babadan böyle gördük eklersek eder burada 3 tane Müslüm Gürses şarkısı. Kısa bir reklam aramız olacak ama reklam öncesinde sildim seni gönlümden. İsteğimizi değerlendirelim. Neşet Ağam'la geri geleceğim arkadaşlar.

ısrarcı bir dinleyicimiz var. Kolay gelsin demiş. Dostlar ölseler de yok olmazlardı. Yok olanlar dostumuz olmayanlardı. Doğukan Özer'den Aslan abim Bilal Canlı'ya selam olsun. Şarkı Enver Yılmaz Dört Duvar istiyorum demişler. Sonra bir takım aramalar, tekrar yazmalar. Var mı böyle bir şansımızı rica etsem diyor. Nasıl işte okudum. Zaman mı geçti yoksa atabilecek miyiz, ona göre radyoyu dinleyeyim demiş. Şimdi siz sürekli mesaj attığınız için hep sona gidiyorsunuz. Sizi yakalamakta zorluk çekiyoruz. İsteğimizi yazıp bekliyoruz biz arkadaşlar okunana kadar. Okunuyor, sonra şarkı çalınıyor. Daha sonra ikinci şansınız olursa bir daha atıyorsunuz. Yetişebilirsek ikinci isteğinizi de değerlendirebiliyoruz yani. Ama sürekli yazdığınızda sona gidiyorsunuz, bilginiz olsun. Size sıra gelene kadar program biter.

0: Ay, Dilberay, duman sarmış dört bir yanım. Yusuf Koç kardeşime armağan ediyorum. Ricamdır, çalar mısınız? Alalım isteyen. Kısa bir ara arkadaşlar.
1: Boz efendim, reklam. Bozkır'ın çiftliğinden kekik kokulu doğal meralarımızla sizler için yetiştirdiğimiz kuzularımızı Tarım ve Orman Bakanlığı izniyle açmış olduğumuz kasabımızda üreticiden direkt halka hijyenik bir ortamda uygun fiyata sizlerin damak zevkine sunuyoruz. Kuzu pirzola, külbastı, kaburga, kuyu tandır veya canlı olarak tüm taleplerinizi karşılayabileceğiniz çiftliğimize sizleri de bekliyoruz. Bozkır'ın çiftliği, Koççağız Köyü, Sarıkaya, İletişim Muhammed Çınar, 0541-853-6640, 0541-853-6640.
2: Çiçekler açsın, böcekler ölsün, kırlarda sevgililer
3: eller. Coşeroğlu İnşaat ve Tarım, her daim halkımızın yanında. Kaba inşaatınız için aradığınız ne varsa, inşaat demiri, çelik asır, çimento, tuğla, bims ve kiremit, Coşaroğlu'nda. Biz seri kafriyat ve nakli işlerinizde profesyonel kadromuzla güvende. Arpa ve buğday gibi tarım ürünleriniz değerinde alınır ve satılır. Kışlık kömür ihtiyacınız için en kaliteli kömür çeşitleri de Coşaroğlu'nda. Coşaroğlu İnşaat ve Tarım, Fikret Coşar ve Oğulları, Baran Caddesi, Karayakup Yolu üzeri Sarıkaya. İletişim 0544-772-1595, 0544-772-1595.
4: Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin, 0536-958-2448, 0536-958-2448.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Akkayalar Mobilya Şoför Nalan'ı sunar.
7: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530-034-66-66. 0530-034-66-66.
8: Yoğuz Akın Sesi Oğuz FM.
6: Akkayalar Mobilya Şoför Nalan'ı sunar.

Evet, Akkayalar mobilya katkılarıyla devam ediyor birlikteliğimiz Tumuz'uyla. İlk bölümün son türküsü yine Neşet Ertaş'tan gelecek sevgili dostlar. Akkayalar mobilya Nevzat Şener Bulvarı İş Bankası karşısı Sarıkaya'da. Bambi'den her 5000 TL'lik alışverişinizde 41 tok otomobilden birini kazanma şansı sizinle hala. Ayrıca Bambi'de nakit alımlarda %15 anında indirim ya da kredi kartlarına vade farksız tam 9 taksit imkanı var. Bilginize sunmuş olalım. Sıla Nur Çekerek'ten aramızda. Bugün gece 12'den sonra benim yaş günüm. Benim için bir şarkı hediye edebilir misiniz? Konya Selçuk Üniversitesi'nden yazıyorum. Dinleyen herkese teşekkür ederim demiş. Nice yıllara canım benim. Yasin Bölükbaşı kardeşime Gökhan Doğanay'dan bir kenara yazıyorum parçasını. Kürt Halil ve Sadık Türkmen'den Yasin Bölükbaşı'na armağan olsun. Aslan kafese sığmaz demişler. Selamlar, iyi yayınlar. Ankara Kalecik'ten Mustafa Özkan Akdağ Vadisi'nde bulunan dostum Serkan Uludağlı için Yıldırım Budak'tan Anam parçasını rica ediyorum. Serkan diye yazılır, adam diye okunur. İyi akşamlar dilerim demişler. İyi akşamlarınız olsun. Neşet Ağam bir kez daha ardından Müslüm Babalar gelecek, mini bir konserimiz var.

0: Eser Metal Şoför Nalan'ı sunar.
1: Evet, programımızın ikinci bölümünde Eser Metal katkılarıyla huzurlarınızdayız. Metal'e dair tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına perakende de alabildiğimiz bölgenin en uygun fiyatlı, en bol çeşitli demir toptancısı Eser Metal. Demir saç, profil, boru, trapez, çelik, çatı malzemeleri, hırdavat çeşitlerimizle demirle ilgili neye ihtiyacınız olursa önce Eser Metal'den Samet Cengiz'den isteyin. Eser Metal Sorgun Sanayi Sitesi, Turgut Özal Bulvarı'nda. Eser Metal Ata Sanayi Sitesi E Blok numara 1 Sarıkaya'da. 0501-066-7066 0536-986-3944 iletişim hattımız, bunlar satış şubelerimiz. Sarıkaya'da eski sanayi sitesi karşısında kurduğumuz imalathanemizde trapez saç üretimi, çatı saç üretimi 1 mm'den 30 mm'ye kadar plazma kesim, upkant kesim ve bükümleme tele dair tüm işlemleri de ayağınıza kadar getirdi Eser Metal. Evet, gönlüm bir sevdanın peşine düşmüş, aklı yok, fikri yok, deli misali.

0: Orhanlar Yapı Mimarlık ve Mühendislik'ten Çayıralan'da ilk ve tek. Çatısında GES ve kendi elektriğini üreten, elektrikli araç şarj istasyonu bulunan, kapalı otoparklı, 155 metrekare, 3+1 22 adet ultra lüks daire ve 2 dükkandan oluşan, giyinme odası, ebeveyn banyosu, kileri, modern iç tasarımı ve birçok özelliğiyle yaşam kalitesi yüksek detaylar sunan projemizde son kalan ultra lüks dairelerimiz sizleri bekliyor. Plan, proje, anahtar teslim, inşaat, tadilat ve dekorasyon işlerinizde modern hizmet anlayışımızla alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Orhanlar Yapı, Mimarlık ve Mühendislik Limited Şirketi, Cumhuriyet Caddesi, Eski İş Bankası Yeri, Çayıralan, Yozgat. Mimar Çağrı Orhan, 0542 454 39 44. İnşaat Mühendisi Osman Orhan, 0506 136 11 62.
1: Eser Metal, Şoför Nalan'ı sunar.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: sevdiğim isimli çalışmasıydı. Mekanlarımıza konuk ettik. Latife Tunç aramızda Fahral'dan.
1: Selamünaleyküm. İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar efendim.
1: Senden ben bir tane de Neşet Ertaş'tan Kar mı yağdı parçası gelsin üst üste. Çok güzel oluyor. Şu an kuş burnu çekiyorum.
0: Oo, ne güzel.
1: Daha doğrusu elekten geçiriyorum. Dışarıdan seni açtım. Son ses dinliyorum.
0: Soğukta hava.
1: Hayırlı yayınların olsun. Ben Latife.
0: Latifeciğim çok teşekkür ederim. Kolaylıklar diliyorum. Selamünaleyküm. Etkinden vazgeçmem, vazgeçemem parçasını istiyorum demiş. İyi akşamlar. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Serhat Ata, Yasin Ercan, Kadir Dilli, Enes Can Polat, baş tacı Serkan Öztoprağı, armağan olsun bu parçamız demişler. Alıyorum listeye. Evet, programımızın ikinci bölümünde Eser Metal katkılarıyla huzurlarınızdayız. Sevdana gönül verdim. Murat Kurşun yayında.

Bilmeyiz hiç yalan dolan, böyle yaşar insan olan. Onur olsun bizden kalan, biz babadan böyle gördük. Biz babadan böyle gördük.

0: Evet, Esra Metal Kat kılığıyla devam ediyor. Birlikteliğimiz Tumuz'uyla çok minik bir aramız var.
1: Başyerler Tarım, Abalın Yem Bayiliği ile un, yem, tuz, kepek, küspe, ezme, mısır, gübre ve tohum çeşitlerinde en uygun fiyatlar ve zengin ürün yelpazesi sizleri bekliyor. Adres: Sorgun Yolu Üzeri, Başyerler Tarım Deposu, Sarıkaya. İletişim: 0533 218 66 66. Başyerler Tarım, kazancınıza bereket katar.
0: Evet, 20.07 Türkiye'nin saatleri, bir video kaydımız var. Ramazan Kılıç aramızda, hayırlı yolculuklar. Yağmur da yağıyor, cayır cayır gidiyoruz maşallah. Kış geldi artık, Avrupa'ya daha çok geldi. Bizim buralar da soğuktu akşamları. Klip yapmış, çok güzel olmuş. Acaba konuşma var mı, bekleyelim mi? Muhtemelen yoktur. Akıcı bir trafik çünkü.
2: Haliyle.
0: Ha, var, konuşuyor. Eyvah, uzun biraz galiba.
2: Çok teşekkür ederiz Nalan Hanım.
0: Ne demek
2: sağdan
0: efendim?
2: Sağdan böyle devam, havaca yağışlı.
0: Yavaş yavaş.
2: Emniyet önce geliyor, çok şükür. Hızlanışımız yok, yağmurda hiç olmaz demiş. Aşırı yağmur böyle devam ediyor.
0: Aynen.
2: Beraberce.
0: Eyvallah. Hor görülenlerin tanrım isyan. Hey, sadık çekerekten aranızda, kolay gelsin demiş. Yasin Bölükbaşı kardeşimin Gökhan Doğanay'dan bir kenara yazıyorum demişti, onu okuduk. Salim Kizir aramızda, Nalan Hanım çekerekten Salim Kizir. Murat Karaca'dan yar yanımda olmayınca çalar mısın bu parça, eşime armağan olsun demiş. Kerpiççik köyünden Ümit Açık, söz bizlerle programa dahil dostlarımızdan. Maraş'tan çok selamlar var. Veysel Kalın için Uygar Doğanay'dan sensiz yapamıyorum istemişler. Fevzi Çelik ve arkadaş Sinan Karaboğan, Fatih Bulut'tan Number Number istiyorum diyor. Allah Allah Allah. Sorgun Arap kasabasından Adem Bolat, Osman enişten ve Fatih enişteme gelsin. Tahir Uçar, sana hasret çalarsanız sevinirim demiş. Alıyorum listeye. Bugün yetiştiremiyorum parçaları. Çok yoğun geçti, uzun parçalar geldi hep. Ankara'dan yazıyorum, adım Gizem, canım sevdiğim Yavuz Sarsılmaz'a. Doyamadım Mustafa, Yavuz çalar mısınız demiş o da. Ferdi Tayfur'dan ben de özledim oğlum Mehmet Can Yılmaz'a ve dünyadaki abilerine gelsin diyor. Neslihan Soğun, şarkım çalarken ezan-ı şerif arası verdik demiş. Olabiliyor bazen böyle şeyler. Dilberay. Mesajları silip gitmek ne oluyor? Niye siliyorsun? Merhabalar, öncelikle kolay gelsin. Destek şarkım olacak diyor. Çok memnun olurum. Mesajım Akdağ Madeni'nde bulunan Rafet Altınışık. Sınanmakla geçen ömrümüzde bize en uygun şarkı bu Rucim. Sinan Güleryüz, Özge Özder. Sen

0: Oğuz FM reklam.
1: Ankara'nın vazgeçilmez en meşhur lezzeti Şifa Çorbacısı şimdi Sorgun'da. Yenilenen ferah mekanımız, 12 farklı çorba çeşidimiz ve çorbanızın yanında ücretsiz ikram ettiğimiz acılı ezme, haydari, mantı, turşu ve çayımızla hizmetinizdeyiz. Hijyenik ortamda kaliteli hizmetimizle açılışa özel tanıtım fiyatlarımızı kaçırmayın. Şifa Çorbacısı 7 gün 24 saat bir telefonla kapınızda. Sorgun Şifa Çorbacısı, Sivas Caddesi, Terminal yanında. Paket servis telefonlarımız 0537 744 62 34 veya 0501 344 79 08. Şifa Çorbacısı, çorbanın en lezzetli adresi. Başarı tesadüf değil, doğru sistemin sonucudur. Akdağ Madeninde eğitime yeni bir soluk getiren Sistem 360 özel öğretim kursu olarak alanında uzman eğitim kadrosu, temel dersler, eğitim koçluğu, rehberlik ve tercih danışmanlığı, güçlü yayın desteği, ayrıntılı sonuç analizleri ve deneme kulübüyle öğrencilerimizi hedeflerine hazırlıyoruz. Üstelik deneme kulübüne kayıt olan öğrencilerimize 3D paragraf ve bilgi sarmal problemler soru bankası hediye. Kayıtlarımız devam ediyor. Detaylı bilgi için 0530 167 36 66 0536 655 45 98 Sistem 360 Özel Öğretim Kursu Başarı Bir Sistem İşidir. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Ziya Gökalp Caddesi Öğretmen Evi Karşısı numara 7 Akdağ Madeni. Güvenli yapılar, sağlam temeller için doğru adres Katre İnşaat. 2005 yılından bu yana Yozgat, Sorgun, Boğazlıyan, Sarıkaya ve çevresinde güvenilir ekibi, deneyimli mühendis kadrosuyla hizmet vermekteyiz. Katre İnşaat olarak altyapı ve üst yapı projeleri, anahtar teslim inşaat, çatı ve cephe sistemleri, iç mekan uygulamaları, mekanik ve elektrik tesisatı, mimarlık, tadilat, renovasyon ve proje danışmanlığı alanlarında profesyonel çözümler sunuyoruz. Detaylı bilgi ve iletişim için www.katreinşaat.com.tr web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Güvenle yükselen yapıların adresi Katre İnşaat. Cengiz Otomotiv Yedek Parça ve Yağ Değişim Servisi. Araç sahipleri, yedek parça ihtiyaçlarınızı uzaklarda arama derdine son. Cengiz Otomotiv'le her marka model araçlarınız için bol çeşit ve uygun fiyatla bizden fiyat almadan aracınıza yedek parça almayın. Yeni yağ değişim merkezimiz, oto tamir ve 7/24 yol yardım çekici hizmetlerimizle siz değerli hemşerilerimize bir telefon kadar yakınız. Servis ve çekici hizmetleri WhatsApp hattımız Cengiz Han yazır 0541 579 3527 Yedek parça WhatsApp hattımız Muhammed Taha Yazır 0544 740 6337 Ata Sanayi Sitesi Sarıkaya Yozgat.
2: Reklamları dinlediniz.
0: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.
3: Oğuz FM WhatsApp istek attı 0530 034 66 66 0530 034 66

Evet, Eser Metal katkılarıyla devam ediyor birlikteliğimiz tüm hızıyla. Metal'e dair tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına perakende de alabildiğimiz bölgenin en uygun fiyatlı, en bol çeşitli demir toptancısıyız. Demir saç, profil, boru, trapez, çelik çatı malzemeleri, hırdavat çeşitlerimizle demirle ilgili neye ihtiyacınız olursa önce Eser Metal'den. Samet Cengiz'den isteyin. Sorgun 0501-066-7066. Sarıkaya Atasanayi sitesi E blok numara 1'de. Samet Cengiz yetkilimiz 0500-36-986-39-44 iletişim hattımız. Evet, Ömer Şahin yalan mıydı onu da aldım listeye. Etkin sözümüz var, şöyle bir parçalara bakalım. Tahir Uçar güzel bir parça gelecek. Emine Sarıkaya'dan bizlerle. O da der ki hayırlı akşamlar, şu an oturup seni dinliyoruz. Ben Asiye. Asiye hoş geldin. Tahir Uçar'dan güzel bir parça çalar mısın? Neredeyse sıra gelmek üzere. Etkinden sonra sanıyorum. Şöyle bir bakayım, sana hasret çalacağız Tahir Uçar.

Evet, metine dair tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına perakende de alabildiğimiz bölgenin en uygun fiyatlı, en bol çeşitli demir toptancısıyız. Demir saç, profil, boru, trapez, çelik çatı malzemeleri, hırdavat çeşitlerimizi, demirle ilgili neye ihtiyacınız olursa önce eser metalden isteyin. 0501-066-7066 Sorgun, 0536-986-3944 Sarıkaya iletişim hattımız Sinan Güler Yüz.

yandık, çok yerildik, az yenildik, sen bilirsin. Durmadıkça hep güçlendik, bundan eminim. Çok yaraldık, hep sarıldık, hep direndik. Çok

Duramadıkça hep güçlendik, bundan eminim. Çok yaraldık, hep sarıldık, hep direndik, çok dayandık.

0: Ben soğudum. Ben bir genç ihtiyarım. Erken gördüm hayatı. Yaşamaktan soğudum. Ben bir genç ihtiyarım. Hızlı yaşadım ve yoruldum. Ne ağlar ne gülerim sanki taştan biriyim. Allah'ın kullarından sanki ayrı gibiyim. Sen tanrısın Allah'ım. Sen yalnızsın her zaman. Ben de yalnızım tanrım. Ya ben neyim? Ya ben neyim o zaman? Ya ben neyim o zaman?
1: Evet, Sivas'tan Haydar'ın seçimi, Akdağ Vadisi'nde olan Ağrılı Fero, Dale Dayıko, Yavuz Sarsılmaz, kardeşlerime istek parçam dedim, birini seçtim. Evet, kolay gelsin. Umut Demir için Hakkı Bulut'tan bir parça çalarsanız sevinirim demiş. Yıldız Tilbe seçmiştik size ama...

Eser Metal katkılarıyla sürüyor birlikteliğin ustamızıyla. Metal'e dair tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına perakende de alabildiğimiz, bölgenin en uygun fiyatlı en bol çeşitli demir toptancısıyız. Demir saç, profil, boru, trapez, çelik çatı malzemeleri, hırdavat çeşitlerimizle demirle ilgili neye ihtiyacınız olsa Eser Metal'de sevgili dostlar. 0501 066 7066 0536 986 3944'ten bizlere ulaşabiliyor dinleyenlerimiz. Neslihan demiş ki videoyu açmanı isterdim ama olsun, iyi dinlemeler herkese. Ezan sesi var, açtım ya. Duyulmamıştır belki fonumdan. Ramazan Kılıç acı biber göndermiş. Bir de böyle gözyaşlı emojiler var. Selamünaleyküm Mert Kaya'dan. Umutlar bizim için parçasını bana ve oğlum Yıldırım'a çalarsanız sevinirim. Tüm ekibinize selam olsun. İyi yayınlar. Teşekkürler.

sevdan yalan, sözün yalan, sen yalan mıydın? Ömer Şahin yorum ile mekanlarımıza konuk ettik. Merhabalar, kolay gelsin. Yozgat Akdağ Madeni'nde olan canım arkadaşım Umut Demir'e, Mücahit Kolonkaya'dan Dağlarına Kar Olurum Yar parçasını armağan ediyorum. Uygun görürseniz çalarsanız memnun olurum. İyi çalışmalar diliyorum. Vakit kalmadığı için, uygun olmadığı için değil. Son mesaj, artık bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yayında yapım demeye geçen tüm Oğuz Medya ekip arkadaşlarım adına dinleyen, dinleten, dahil ona eşlik eden, katılan, katılamayan, uzak, yakın, kulak misafir eden tüm dostlarımıza sonsuz teşekkürler. Her şey gönlünüzce olsun efendim. Hoşçakalınız.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Pahalı taban gübrelerine servet ödemekten yorulmadınız mı hemşerim? Uğurlu Tarım güvencesiyle taban gübresi maliyetinizi yarı yarıya düşürüyoruz. Nasıl mı? Uğurlu Tarım tohum kaplama ve özel DAP ayarında sıvı gübre setimizle içeriğindeki 23 milyon canlı bakteri sayesinde toprağınızda kilitli kalmış çözülmeyen gübreleri çözüp kullanıyoruz. Firesiz çıkım, güçlü köklenme, kuraklığa ve soğuğa karşı maksimum direnç sağlıyoruz. Hem toprağınız organikleşiyor hem de paranız cebinizde kalıyor. Kullanan çiftçilerimiz memnun. Verim ortada. Ayrıca yüksek verimli, sertifikalı, makarnalık, ekmeklik, buğday ve arpa tohum çeşitleri talep toplama başlamıştır. Artık bu sese kulak verin. Harmanınızı Uğurlu Tarım'la bereketlendirin. Yeni adresimiz Kaplıca Mahallesi Okullar Sokak numara 16 Barbaros İlköğretim Okulu Çaprazı Sarıkaya. İletişim Kadir Uğurlu 0553 165 9906 0553 165 9906. Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106. Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği, vücut analiz cihazımız ve birçok hizmetimizle sizleri de ücretsiz ön görüşme için ofisimize bekleriz. Diyetisyen Esma Nur Yüce Beslenme ve Diyet Danışmanlığı. Adres: Ahisavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 2717. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeninde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeninde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
1: uzman oto tamir bakım servisi ve yol yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 6638 Yusuf Akyüz 0542 451 1045 Adres Sanayi Sitesi E-Blok numara 83 Akdağ Madeni.
3: Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini pancar su motorları, Stil, Dolmar, Eco, Oleamec, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eco motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 0066 0539 823 4599.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Süzgen İnşaat Limited şirketi sponsorluğunda programımız başlıyor.
6: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

İster yağmur yağsın, ister fırtınalar kopsun, yüreğimin her köşesi paramparça olsun istersen, ben de unuturum, ben de unuturum senin gibi.

0: Dünyanın her yerinden dinlemek için www.oğuzefem.com.tr. oğuzefem.com.tr.
1: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Bak şimdi de sonum oldun. Eyvallah. Eyvallah.
1: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında. Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardım İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495.
2: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153, 0536 671 1153.
1: İlçemizin tanınan ustası Murat Vural, Bay Fön erkek kuaförüyle yeni yerinde kapılarını açtı. Yarım asra yaklaşan deneyim, usta eller ve profesyonel dokunuşlarla şimdi yeni adresinde modern konseptiyle sizleri bekliyor. Şıklığına ve bakımına önem veren erkeklerin adresi Bay Fön erkek kuaförü, 2. Sakarya Caddesi, numara 48A, Akdağ Madeni. İletişim Murat Vural, 0531 850 3302, 0531 850 3302. Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli, hem uygun fiyat, hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni.
3: Gülpar Renault'da ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. 1. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13, Belikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. 2. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. Kilometre, telefon 311-54-14, Belikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
2: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız. Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut. Telefon 0501 140 6606. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532 489 6640. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0543 805 40 66. Sorgun Şubesi, Sanayi Camii Yanı, Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
4: Reklamları dinlediniz.
1: Çizgen İnşaat Limited şirket sponsorluğunda programımız devam ediyor.
5: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gecede.

Süzgen Grup, inşaat müteahhitlik, inşaat malzemeleri, nakliye ve harfiyattan bahar kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyaları yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37 Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

Ne güzel şey seni seviyorum demek. Sevdiğini söyleyebilmek ne güzel. Her baharda, gece gündüz, her saniye. Seni seviyorum, seni seviyorum, seviyorum seni diyebilmek ne güzel.

Çünküsü yok. Nedeni yok sevmenin. Zamanı hiç yok. Dakikalar zaman üstü. Utangaç bir gecenin kucağında. Yağmurlar vuruyor pencereme. Aşkın vuruyor kalbimin kıyılarına. Gecenin bu çıldırtan yalnızlığında. Aşkın ayak seslerini duyuyorum yüreğimde. Ve hasretin içimde. Seni seviyorum. Sesini duymak istiyorum uyumadan önce. Sabahlara kadar konuşmak, hiç kapatmamak telefonu, aynı düşlere uyumak sonra ve uyanmak aynı güneşe.

0: ne bitsin alemde ne mevsimidir.
1: Daha bir güzelleştim son günlerde. Gözlerimin içi parlıyor. Kabıma sığdıramıyorum aşkı. Gülmek geliyor içimden. Sokaklarda koşar adım yürümek. Tanıdık tanımadık herkese selam vermek. Merhaba ülkemin güzel insanları. Hepinize, hepinize merhaba. Sizi de seviyorum. Yağmuru, denizi, kokusunu toprağımın, gök mavisinde güvercin.

0: Senin sevdiğin gibi topluyorum saçlarımı. Siyah kazağımı daha çok yakıştırıyorum kendime. Ve daha çok seviyorum limonlu çayı. Senin sevdiğin her şeyi seviyorum. Türkülerini memleketinin feneri, kara kartalı senin için. Davamızı ve şiiri sen de seviyorum. Seni seviyorum. İyi ki doğdun. İyi ki varsın. Doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum.
1: Yaşamaksa seni sevmek. Ben hiç ölmedim. Seni seviyorum.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev, veranda, bungalov, tiny house, kış bahçesi, havuz yapımı, kamelya, çelik çatı, bahçe duvarı, çim, çit çekimi gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde bir telefon kadar yakınız. 0544 524 73 37.
1: En iyi şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: Polat Kardeşler Harfiyat İnşaat Limited Şirketi olarak Kadışehir'ine 9 kilometre mesafede Buzluk Köyü'nde kum, çakıl, eleme, yıkama işletmemiz açılmıştır. Tüm bölge halkımız için hayırlı uğurlu olsun. 2010 yılından bugüne hizmetinizde olan firmamızda anahtar teslimi tüm inşaat işleri, temelden çatıya kaba ve ince inşaat malzemeleri, fayans ve granit çeşitleri, çimento, kum, bims, tuğla, kiremit, inşaat demiri, ısı yalıtım ürünleri, profil demir boru çeşitlerimizle nakliye, yük taşıma, harfiyat, vinç hizmeti ve yüksek katlara malzeme verme hizmetimizle de sizlerleyiz. Siz değerli müşterilerimizi çay kahve içmeye bekleriz. Adres: Yeni Mahalle Kardelen Sokak No 28 Kadışehri Yozgat. İletişim 0538 282 42 66 0533 280 09 90.
1: Akdağ Madeni'nin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saç Metal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç panel bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımız da başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeni'nde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
0: Cadde Kokoreç, Akdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544-545-0166.
2: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat Mühendisi Fahrettin Cansever. Adres: İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik.
3: Reklamları dinlediniz.
4: En güzel şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Yozgat İl Genel Meclisi, Sorgun ilçesi Bedir Baba mahallesinde yapılacak termal hamam için saniyede 3 litre jeotermal su tahsis edilmesini değerlendirdi. Yatırımın 1 yıl içinde başlaması, 2 yılda tamamlanması şart koşuldu. Yozgat'ın Yerköy ilçesinde yaşayan Neşet Ertaş, babası Muharrem Ertaş'la müzik yaparak halk müziğine katkı sağladı. İlçe sakinleri adına kültür ve sanat merkezi kurulmasını talep ediyor. Ertaş, müziğiyle hafızalarda yaşıyor. Yozgat'ta Sorgun Milli Egemenlik İlkokulu 3'te sınıfı başkanı Emir Kasım Şahin seçim sözünü tutarak Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci'yi sınıfa getirdi. Başkan Ekinci çocuklarla sohbet ederek hediyeler dağıttı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 3 fondan 214 kişinin 187,6 milyar lira kazandığını belirleyerek isimleri TMSF'ye bildirdi. Fonlardan önceden haberli çıkış yapanlar inceleniyor. 43 bin yatırımcının parası bankalara yatırıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uluslararası adalet sisteminin ağır yaralı olduğunu belirterek, Birleşmiş Milletler'deki veto hakkına sahip 5 ülkenin kararlarının 190'dan fazla ülkenin iradesini bağımlı kıldığını vurguladı.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 49 lira 35 kuruştan, gram altınsa 6.644 lira 12 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı sahadaki oyunla farkı kapatarak şampiyonluk ihtimalinin yüksek olduğunu, hakem hatalarının engel olduğunu söyledi. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi'nin Arjantin milli takımından ayrılışına duygusal mesaj gönderdi, saygı ve sevgisini dile getirdi.
1: Hava durumu.
2: Yozgat'ta hava bugün parçalı bulutlu ve en yüksek sıcaklık 20 derece olacak. Sorgun'da bugün parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 21 derece. Sarıkaya'da bugün parçalı bulutlu olup en yüksek sıcaklık 15 derece. Akdağ Madeni'nde bugün parçalı bulutlu ve en yüksek sıcaklık 15 derece. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun, ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim, Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: Unutulmayan şarkılar, Oğuz FM Gecede.

0: adres mi istiyorsun?
1: Doğuşum zaten.
0: Ben hazır falan değilim. Senin cümlelerin buraya getirdi bunu.
1: Ben de senin doğuşumu gerçekten.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 0544 524 73 37.
1: En güzel şarkılar Oğuz FM Geceleri.

Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde TKDK hibe destekli banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu

0: veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim A, Çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72. www.çetinlertarım.com. Evinizi güzelleştirecek halılar burada.
1: Nerede mi? Tabii ki Perdeciğim Home Concept Halı Evi'nde.
0: Kesme yolluk mu lazım? Ölçünü getir, istediğin kadar kestir.
1: Modern, klasik, spor, her zevke ve her eve uygun halı çeşitleri bizde.
0: Üstelik kalite yüksek, fiyatlar çok uygun.
1: Perdeciğim Home Concept. Halıda kalite, yolluk çeşitlerinde özgürlük.
0: Perdeciğim AVM Akdağ Madeninde İstiklal Caddesi Hamlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312 0536 715 8877.
0: Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
2: Reklamları dinlediniz.
3: En iyi şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: Sözgen İnşaat Limited şirketi hayırlı yolculuklar diler.
1: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gece'de. Oğuz FM Gece. Göndersen

Süzgen Grup, İnşaat Müteahhitlik, İnşaat Malzemeleri, Nakliye ve Harfiyattan Bahar Kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev gibi anahtar teslimi, tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyalarımız yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37 Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası Karşısı Akdağ Madeni Süzgen İnşaat Limited Şirketi Hayallerinizi inşa eder.

0: Oğuz Efem Gece.
1: Üstüm başım toz içinde, önüm arkam

neden kaçtığımı nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz?

şimdi, annem beni anar şimdi, sevdiğim var kanar şimdi, siz benim niye içtiğimi

0: bıraktım, ağlayan bir eş bıraktım, sol yanımı boş bıraktım hey. Siz benim kime küstüğümü nereden bileceksiniz? Siz benim kime küstüğümü nereden bileceksiniz? Siz benim kime küstüğümü nereden bileceksiniz? Siz benim kime küstüğümü nereden bileceksiniz?
1: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: En güzel şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: Haydin durun alan. Yarime uçun. Alın görsünler.
1: En iyi şarkılar Oğuz FM Gece'de. Oğuz FM Gece.
2: Kibrit ıslak, yollar tuzak. Düştüm kaldım senden uzak. Ne gelenim ne gidenim, senden sonra yok sevenim. Kora düştüm, küle döndüm, toprak oldum, bin kez öldüm. Suyum sendin, çöle döndüm, senden sonra bin kez öldüm. Ömür bitti, gülüş düştü, yüzüm küldü sen giderken. Duam küstü, eller düştü, gülüm öldü sen giderken.

Düştüm kaldım senden sonra. Tutan yok ki senden sonra. Aklım gitti, fikrim bitti. Düştüm kaldım senden sonra. Yar dur, can dur, ne olur dur. Gitme, bitme, beni alma. Senden ayrı, senden gayrı. Koma yalnız bir başım. Kibrit ıslak, yollar tuzak. Düştüm kaldım senden uzak. Ne gelenim, ne gidenim. Senden sonra...

yüzünden, topuğundan, başucundan eser burcu, burcu kokar. Menekşemin kıskancından rüzgar uçur yamacından, topuğundan, başucundan eser burcu.

burcu burcu kokar. Bir fesleğen olur sesin, saçar burcu burcu kokar. Gülden tazedir nefesin, açar burcu burcu kokar.

0: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisinde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153, 0536 671 1153.
1: Reklamları dinlediniz.
2: En iyi şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: Tüzgen İnşaat Limited şirketi sponsorluğunda programımız devam ediyor.
1: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: Süzgen İnşaat Limited Şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. İletişim Müteahhit İsa Süzgen. 0544 524 73 37.
1: Unutulmayan şarkılar Oğuz FM Gecede.

0: Pahalı taban gübrelerine servet ödemekten yorulmadınız mı hemşerim? Uğurlu Tarım güvencesiyle taban gübresi maliyetinizi yarı yarıya düşürüyoruz. Nasıl mı? Uğurlu Tarım tohum kaplama ve özel DAP ayarında sıvı gübre setimizle içeriğindeki 23 milyon canlı bakteri sayesinde toprağınızda kilitli kalmış çözülmeyen gübreleri çözüp kullanıyoruz. Firesiz çıkım, güçlü köklenme, kuraklığa ve soğuğa karşı maksimum direnç sağlıyoruz. Hem toprağınız organikleşiyor hem de paranız cebinizde kalıyor. Kullanan çiftçilerimiz memnun. Verim ortada. Ayrıca yüksek verimli, sertifikalı, makarnalık, ekmeklik buğday ve arpa tohum çeşitleri talep toplama başlamıştır. Artık bu sese kulak verin. Harmanınızı Uğurlu Tarım'la bereketlendirin. Yeni adresimiz Kaplıca Mahallesi Okullar Sokak numara 16 Barbaros İlköğretim Okulu çaprazı Sarıkaya. İletişim Kadir Uğurlu 0553 165 9906 0553 165 9906
1: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetix, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
2: Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardımı İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495. Cadde Kokoreç, Akdağ Madeninde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 544 545 0166.
3: Reklamları dinlediniz.
2: Süzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız sona erdi.
4: En iyi şarkılar Oğuz FM Gece.

0: Gülpar Renault'la ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. 1. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13, Belikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. 2. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. Kilometre, telefon 311-54-14. Belikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut, telefon 0501-140-6606, Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı, telefon 0532-489-6640, Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı, telefon 0543-805-4066. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544-813-4066. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533-352-7890. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
2: Reklamları dinlediniz.
3: En seçkin türküler, radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
4: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
5: Akdağ Oğuz Efendi.

en seçkin türküler radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi. Şu anda Oğuz Efendi'ye kulak veriyorsunuz.

0: aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal.
1: Akta Oğuz Efendi.

0: en seçkin türküler, radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal.
1: Akta Oğuz Efendi.

Sen tükenme ölürüm sevdiğim. Biz bilemedik sevdamızın kıymetini. Çözemedik kötülerin niyetini. Çekemediler bizi sevdiğim. Bu yüzden kopardılar gönlümüzde ayrılığın kıyametini. Dertler çakılı duruyor göğsümün ortasında. Yem ettiler bizi hasret sofrasında. Üstümüz çizilmiş kader sayfasında. Kime şikayet edeyim feleğin adaletini ya?

0: en seçkin türküler radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Kulağınız Oğuz Efendi olsun.
2: Akdağ Oğuz Efendi.

kim bilir kimlere uydun, verdiğin sözünden caydın. Bu sevdaya nasıl kıydın? Söyle, söyle şimdi mutlu musun?